0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

acısıyla, tatlısıyla mektuplarınız. Günaydın ve hayırlı günler sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Acısıyla, tatlısıyla mektuplarınız programına hoş geldiniz. Ekipte müzisyen arkadaşımız Nikolay Danev, mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Güzel, güneşli ve aydın bir gününüz olmasını diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, bugün ülkemizin sınırlarını aşacağız ve dünyanın farklı köşelerine uzanacağız. Önce bu yıl 15 ile 17 Mayıs 2026 tarihleri arasında öteki Bulgaristan'ın meydanında şenliğinin düzenleneceği Münih'e götüreceğiz sizleri. Libele Libe Hubavu başlığı altında gerçekleştirecek etkinliğe Almanya'nın sanayi açısından ikinci büyük şehri olan Münih'teki Lazarka topluluğu ev sahipliği yapacak. Birazdan röportajı dikkatinize sunacağız. İlerleyen dakikalarımızda bizi sesiyle, sözleriyle, seslendirdiği Bulgarca halk şarkısıyla ve Türkçe türküsüyle büyüleyen, gönlümüzü okşayan halk ses sanatçısı, Plovdiv Trakya Halk Müziği Topluluğu solisti ve Sofya Profesör Pancho Vladigerov Ulusal Müzik Akademisi öğretim görevlisi Doktor Darina Slavova'yı konuk edeceğiz. Halk sanatçımız İstanbul Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Ninni Festivali'nden izlenimlerini bizlerle paylaşacak. Dopdolu programımıza güzel bir Ahmet Cumalı türküsüyle başlıyoruz. Hey şu derenin ağacı diyecek.

Değerli dinleyiciler, Avrupa'nın farklı şehirleri arda arda 11 yıldır kalbinde milli folklorumuzu taşıyan dünyanın dört bir yanındaki Bulgarları birkaç günlüğüne bir araya getirerek ağırlamaktadır. Halk oyunları ise yurttan binlerce kilometre uzakta yaşayan ancak kökleriyle bağını koparmayan yurttaşlarımızın toplumsal birlikteliğinin temel araçlarından biridir. Bu sebeple Fransa'daki Ut Izvora Bulgar Folklor Topluluğu ve Topluluk Yöneticisi Anita Ekenova'nın fikri üzerine gerçekleştirilen Sözüm Ona Gezici Folklor Şenliği, yurtdışı Bulgarların topluluk kimliğinin güçlendirmesi yönünde atılan son derece başarılı ve anlamlı bir adımdır. 2015 yılında Lyon'dan yola çıkan Öteki Bulgaristan'ın meydanında şenliği Montpellier, Gandia, Milano, La Nisa, Varna, Kopenhag, Prag, Palma de Mallorca ve tekrar Lyon'dan geçerek gittikçe daha fazla katılımcıyı konuk etti. Bununla birlikte her yıl farklı bir başlık altında gerçekleştirilen etkinliğin programı folklor atölyeleri ve diğer eşlik eden faaliyetlerle zenginleştirildi. 2026 yılında 15 ila 17 Mayıs tarihleri arasında Lelli Bey Hubavu Yarim Yarim Güzel Yarım başlığı altında gerçekleştirecek etkinliğe Almanya'nın sanayi açısından ikinci büyük şehri olan Münih'teki Lazarka topluluğu ev sahipliği yapacak. BMW Park salonunda sahneye çıkacak 111 grup ve 9 bireysel katılımcı Münih sakinlerine ve misafirlerine zengin müzik ve dans mirasımızı sergileyecektir. Bu yılki şenlikte ilk kez Avrupa ve Kuzey Amerika'dan gelen Daz gruplarının yanı sıra Güney Afrika'daki yurttaşlarımız tarafından kurulan Bulgar Gülü folklor grubu da yer alacak. Programın açılışı Bulgaristan vatandaşlarının da üyesi olduğu Bavyera'dan bir Alman dans topluluğu tarafından yapılacak olması ise ilgi çekici bir inceliktir, bir detaydır. Bulgaristan'dan Varna dans topluluğu halk sanatçısı Denislav Kehayov, Velingrad'dan bir bando ve majoret grubu yani Amigo kızlar grubu Rusya'nın aynı adlı köyünden Çiloskite Babi folklor topluluğunun sahne performansları da şenliğe renk katacak. Bu yıl 35. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Münih'teki Lazarka topluluğunun yöneticisi Plamen Petkov, ev sahibi olarak büyük heyecan duyduklarını ifade ederek Bulgaristan radyosuna şunları paylaştı. Şarena Gayda adını taşıyan yeni bir dans hazırladık. Bulgaristan'ın Pirin bölgesine ait bu dansa özgürlük sevgisi ve müzik sevgisini yansıtan iki şarkı da eşlik etmektedir. İkinci gösterimiz topluluğumuzun sahnelediği ilk danslardan biri olan Lazarkiler dansı olacak.

0: Zarkiler, aşk, bahar ve gençlikle ilişkilendirildiği için bu gösterimiz bu yılki şenliğin temasını uyumlu ve ruhunu yansıtan bir performans olacak dedi Plamen Petkov. Değerli dinleyiciler, Münih'teki Bulgar folklor topluluğunun gösterisi yanı sıra genç yönetmen Ioan Kadiev'in yönettiği Lazarkin'in tarihine adanmış filmden bir bölümde gösterime girecek. Yıllarca ortak çalışmalara imza atan Lazarki topluluğunun Varna topluluğuyla birlikte sahneleyeceği özel dans, yurtta ve yurt dışındaki Bulgarların birlikte yarattıkları güzel şeylerin somut bir göstergesi de olacaktır. Ayrıca Varna folklor topluluğunun uzun yıllar boyunca yöneticiliğini yapan koreograf Belço Stanev'in Münih'teki Lazarka topluluğunun kurucuları arasında yer aldığını hatırlatmamız da gerekiyor. Yurt dışındaki folklor gruplarının büyük bir kısmının aktif konser faaliyeti bulunmadığından öteki Bulgaristan'ın meydanında şenliği bu grupların dans becerilerini daha geniş kitlelere sergileyebilecekleri en önemli sahnelerden biri olacak. Plamen Petkov devamla şunları belirtti.
1: Reglamenta sabora uçastı predimno
0: yurt dışında yaşatılan Bulgar kültürünü sergilemek istediğimiz için şenliğin Bulgaristan dışında kurulmuş grupların katılması koşulu vardır. Bulgar kültürünün zengin bir yansıması olan danslarımızı sahneye taşırken o ülkede yaşayanların Bulgaristan ile ilk teması olabileceğini biliyoruz. Yabancıların ülkemize baktığı ilk pencere olan halk oyunu, toplulukların dansları, müziği ve kıyafetleri her zaman seyircileri hayran bırakmıştır. Öteki Bulgaristan'ın meydanı şenliğinden görkemli anı tüm katılımcıları bir araya getiren büyük horodur, yani halaydır. Bu yılki horo 17 Mayıs'ta yerel saatle 10 ila 12 arasında Münih'teki Max Joseph Platz meydanında gerçekleşecek. Plamen Petkov sözlerini şöyle tamamladı. Münih'te Bulgaristan hakkında genelde olumsuz bir olay ya da bir felaket olduğunda konuşulur. Folklor aracılığıyla ülkenin güzel yanlarını da tanıtmak istiyoruz. Büyük horoyla o anda oradan tesadüf geçenlerin de Bulgaristan'ı farklı ve güzel bir şekilde görmelerini sağlayarak bunu başarabileceğimizi düşünüyorum dedi Plamen Petkov Bulgaristan Radyosu'na verdiği demecinde.

0: Sevgili dinleyiciler, bugün halk ses sanatçısı, Plovdiv Trakya Halk Müziği Topluluğu solisti ve Sofya, Profesör Panchu Vladigerov Ulusal Müzik Akademisi'nde öğretim görevlisi Doktor Darina Slavova'yı konuk ediyoruz. Sanatçımız, İstanbul Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Ninni Festivali'ne katıldı ve ayağının tozuyla oradaki havayı, atmosferi bizlerle paylaştı. Ve çok sevilen bir Trakya türküsünü seslendirerek bize çok büyük bir sürpriz yaptı. Öncelikle programınıza beni davet ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca İstanbul'da en büyük belediyede Esenler'de gerçekleşen 6. Uluslararası Ninni Festivali'nin organizatörlerinin son derece sıcak ve en içten karşılamalarıyla ilgili olağanüstü izlenimlerimi paylaşmak istiyorum, dedi Doktor Darina Slavova ve şöyle devam etti. 10 Mayıs Anneler Günü'ne adanmış bu prestijli müzik forumunda 7 farklı ülkeden ninnilerin ve folklor şarkılarının seslendirildiği bir etkinlikte Bulgar ninnisini sunma fırsatı bulmuş olmak benim için büyük bir onurdu, dedi ve sözüne şöyle devam etti. Bence organizatörlerin amacı anne şarkısını, ninniyi kültürel bir miras olarak yaşatmak ve böylece annenin çocuğuna karşı tutumunun bu en güzel yönünün daha geniş bir kitleye ulaşmasını, daha fazla ilgi görmesini ve gerçekten harika bir bayramın gerçekleşmesini sağlamaktır, diye konuştu Doktor Darina Slavova. Radyodan davetiye için teşekkür eden ve bu davetin Esenler Belediyesi'nde Balkan Kültürel Gelenekleri uzmanı Bayan Nesrin Sipahi sayesinde mümkün olduğunu anlatan halk ses sanatçımız Darina Slavova, birçok insanın bir araya geldiği bu büyük etkinliğe katılma fırsatım oldu. Ancak İstanbul'un çok büyük bir şehir olduğunu biliyoruz. Bu yüzden her etkinliğin büyük bir ilgiyle karşılandığından eminim, dedi. Değerli dinleyiciler, Darina Slavova 6. Uluslararası Ninni Festivali'nde seslendirdiği Bulgar Ninni halk şarkısını dinleyicilerimiz için anlatırken şöyle konuştu.
1: Надявам се да и за вашите радиослушатели да бъде интересно, че
0: Umarım radyo dinleyicileriniz için bu şarkının, yani benim seslendirdiğim Ninni halk şarkısının 1980'lerde kaydedilmiş olmasının ilginç bir bilgi olacağını düşünüyorum. Ninni şarkısı Srem ve Radovet köylerinde 1914 ile 1915 yılları arasında doğan yaşlı kadınlar söylemiş. Bu köyler Haskovo ili Topolovgrad Belediyesi'ne bağlı köylerdir. Bu festival sayesinde ülkemizde giderek yok olmaya yüz tutmuş bir gelenek yeniden canlandı. Çocuklarımızı ninni şarkılarla uyutma geleneğinden bahsediyorum. Ancak dediğim gibi oldukça büyük bir izleyici kitlesinin önünde böylesine uluslararası bir festivalde 40 yıldan daha uzun süre

0: Önce seslendirilmiş şarkıları söylemek olağanüstü bir müzikal deneyimdi benim için diye anlattı ses sanatçımız Darina Slavova. Sevgili dinleyiciler, halk sanatçısı özellikle Türk Halk Müziği Orkestrası'na teşekkürlerimi iletiyorum. Kendilerini şahsen tanıma şansım olmasa da provalardan önce tanışma fırsatımız oldu ve kendileri tüm şarkılara muhteşem bir şekilde eşlik ettiler. Öyle ki seyirciler Bulgar halk şarkılarına dokunma fırsatı buldu diye anlattı radyomuzda. Sevgili dinleyiciler, şöyle bir soruyu yönelttim değerli ses sanatçımıza. Sayın Darina Slavova, seslendirdiğiniz Ninni halk şarkısı seyircileri ne şekilde etkiledi? Ve cevabı şöyle oldu.
1: O, mnogo dobre. Mnogo dobre, isključitelno dobre.
0: Çok iyi, hatta olağanüstü bir şekilde karşılandı. Çünkü dediğim gibi Ninni şarkıları bir samimiyet, özel bir duyguyu beraberinde getiriyor. Hepimizin bildiği gibi Türkiye'de, Türk kültüründe annelere karşı tutum çok özeldir, çok güzeldir dedi. Ve belki de bundan dolayı benim şarkım böyle olağanüstü şekilde rağbet gördü diye belirtti Darina Slavova ve şöyle devam etti. Hem seyircileri hem de konserin konuklarını güzel bir şekilde etkilediğini düşünüyorum. Hatta sadece seyircilerden değil, aynı zamanda da diğer katılımcılar tarafından da çok beğenildi bu şarkı dedi Darina Slavova. Ve sevgili dinleyiciler, şimdi sevgili ses sanatçımızın 6. Uluslararası Ninni Festivali'nde seslendirdiği Bulgar Ninni şarkısını beğeninize sunuyoruz.
1: Pani minka zaracica, ela...

0: Sevgili dinleyiciler, halk ses sanatçımız Darina Slavova'yı bu güzel şarkıdan, bu güzel sesten dolayı kutluyoruz, alkışlıyoruz. Kendisi ise bu fırsat için teşekkür ederim. Sayenizde folklorumuzun bir parçası haline gelmiş bazı şarkılar burada yer alıyor. Sayenizde bu şarkılar başkaları tarafından da duyulacak ve umarım geleceğimizin de bir parçası olacaktır, dedi. Değerli dinleyiciler, Plovdiv Trakya Halk Müziği Topluluğu Solisti ve Sofya Profesör Pancho Vladigerov Ulusal Müzik Akademisi Öğretim Görevlisi Doktor Darina Slavova, organizatörlerin isteği üzerine Türkçe türkü söylediğini de büyük bir memnuniyetle paylaşırken şunları belirtti.
1: Я така, доколкото са моите възможности в този труден за мен език, успях.
0: Böylece bu benim için zor bir dil olan Türkçe olarak elimden gelenin en iyisini yaparak onların çok sevdiği ve çok sevilen Bahçelerde Börülce türküsüyle şaşırtmayı başardım. Dinleyicilerinizin de bu türküyü bildiğini sanıyorum, dedi Darina Slavova ve işte o güzel sesiyle Bahçelerde Börülce Trakya türküsünü bizim için seslendirdi.

0: Nanom.
1: Sevgili dinleyiciler, Doktor Darina Slavova ve çok güzel sese sahip sevgili ses sanatçımız Darina Slavova bizi şaşırtmayı başardı dedik ve bu türküden, bu güzel Trakya türküsünün ardından alkışlamamak elde değil, değil mi değerli dinleyiciler? Bu türküyü kim önerdi ve size kim öğretti sorusunu sormadan da geçemedik ve şu cevabı aldık. Benim Bulgaristan'dan Türk olan çok arkadaşım var. Halk sanatçısı olarak sadece Bulgar folkloruna ilgi göstermiyorum. Trakya halk şarkılarının yanı sıra bu türküyü de bana önerdiler. Türkiye'de sahne aldım, çok da alıyorum. Bu türküyü bana Behrin Şopova önerdi dedi sevgili Darina Slavova. Halk müziği özellikle Trakya şarkıları sizin için nedir diye sorduk Darina Slavova'ya ve cevabı şöyle oldu. Folklor, Bulgar halk müziği benim hayatımın bir parçasıdır. Sizin de dediğiniz gibi ben Plovdiv Trakya halk müziği topluluğunda solistim. Ama aynı zamanda da Sofya Profesör Pancho Vladigerov Ulusal Müzik Akademisi'nde doktor, baş asistan ve öğretim görevlisiyim. Burada geleceğin yeni nesil folklor sanatçılarının ders veriyorum. Böylece folklora mümkün olan her açıdan yaklaşma imkanım var. Farklı nesillerin buluştuğu çeşitli festivallerde hem jüri olarak hem öğretim görevlisi ve de sanatçı olarak yer alıyorum. Bu da benim folklorumun, hayatımın önemli bir parçasıdır. Folklor aslında konuştuğumuz dile bakmaksızın sanki sınırları aşan, bizi birbirimize yakın kılan şeydir. Çünkü müzik hepimiz için ortak bir dildir diye konuştu. Değerli dinleyiciler, halk sanatçısı Doktor Darina Slavova'nın Bulgaristan Radyosu dinleyicilerine de bir dileği vardı. Size ve radyo dinleyicilerinize sağlık, mutluluklar, yakınlarıyla, aileleriyle mutlu anlar geçirmelerini diliyorum. Her zaman içimizdeki insanlık duygusunu, olumlu düşünceleri koruyalım. Her zaman dediğim gibi gönüllerimiz nazik sözlerle, sofralarımız bereketle dolsun diye sözünü tamamladı halk sanatçısı Doktor Darina Slavova.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programı devam ediyor. Bir duyurumuz var. Pazar sabahı yayınlanan programımızı sakın kaçırmayın diyerek Bedri Halis'in sunduğu Bu Pazarda Sizinle programında 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü vesilesiyle kronik stres ile yüksek tansiyon arasında sebep-sonuç ilişkisini konu edeceğiz. Kardiyoloji uzmanı Dr. Milena Miletyeva'yı konuk ederek hipertansiyonun davetiye çıkardığı riskleri ve önleme yollarını konuşacağız. Kalp sağlığı üzerinde çok büyük etki yaratan küçük yaşam tarzı değişiklikleri hangileridir? Bu ve diğer önemli sorunların cevaplarını Bu Pazarda Sizinle programında uzman konuğumuzun ağzından dinleyebilirsiniz. Ayrıca programda ele alacağımız diğer bir konu da her yıl 15 Mayıs'ta kutlanan Uluslararası Kanguru Bakımı Günü'nde yeni doğan bebeklerde ten tene temas esasında dayanan kanguru bakımı yöntemine dikkat çekeceğiz. Ebeveynler, sağlık uzmanları ve sivil toplum kuruluşlarının girişimiyle başlatılan uygulama, bebeklerin sevgi dolu bir ortamda sağlıklı gelişimini desteklemeyi amaçlarken, Dünya Sağlık Örgütü de kanguru bakımını tüm bebekler için tavsiye ediyor. Bu vesileyle başkent Sofya'daki Maychindom Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurulan ve ülkede ilk olma özelliğini taşıyan kanguru bakım ünitesinde prematüre bebeklerin anne ve babalarına yaklaşık bir hafta süreyle kalma imkanı sağlandığını hatırlatarak röportajımızı bir kez daha dikkatinize sunacağız. Bizi dinlemeye devam edin.

Değerli dinleyiciler, sizler için hazırladığımız birbirinden güzel konuların ardından Kadir İlyas, Gönül Vazgeçmiyor Senden dedi. İlerleyen dakikalarımızda sizler için hazırladığımız güzel türkülerimiz var.

Değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, bir acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programının sonuna geldik. Teknik yapımda müzisyen arkadaşımız Nikolay Danev, mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Gününüzün güzel, aydın ve her zaman dediğimiz gibi türküler ve şarkılar kadar güzel olmasını diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Bu yayınımızda önce haberleri sunacağız. Ardından Sayın Vedat Ahmet, Cuma öğleden sonra programıyla huzurunuzda olacak. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Bangaranga şarkısı 2026 Eurovision'un büyük finalinde. Üç bakan parlamentoda güncel soruları yanıtlıyorlar. Sağlık Bakanı İfkova, sağlık çalışanları hastaların en değerli yardımcılarıdır dedi. Yunan çiftçilerden Promachon sınır kapısını kapatma hazırlığı. Ve trafik haberimize gelince Kapitan Andreevu sınır kapısında yoğun yük trafiği yaşanmakta. Şimdi haberler. Ateş ve coşku Dara Bulgaristan'ı 2026 Eurovision'da muhteşem bir şekilde temsil etti değerli dinleyiciler. Modern koreografisi ve heyecan verici duygularla 2026 Eurovision şarkı yarışmasının ikinci yarı finalinin açılışını yapan Bangaranga'ya seyirciler de kayıtsız kalmadı ve şarkıyı 16 Mayıs'ta Viyana'da yapılacak büyük finale gönderdi. Bahisçilerin listelerinde favori olarak gösterilen Darina Yotova Dara, Avusturya'nın başkentinde sahneye çıktı. Yetenekli sanatçı hem ülke genelinden hem de dünyanın dört bir yanındaki Bulgar topluluklarından güçlü bir destek aldı. Birçok ünlü isim başarı dileklerini iletti ve destek çağrısında bulunan paylaşımlar yaptı. İkinci yarı finalden hemen önce ise en üst düzeyden Cumhurbaşkanı İlyana Yotova odan da başarı dilekleri geldi. Cumhurbaşkanı Facebook sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saat 22'de Eurovision sahnesinde Dara'ya muazzam desteğimizi ve enerjimizi vereceğiz. Sevgili kızımız, senin başarına inancımız tam. Şimdiden bütün Bulgaristan'ın kalbinde en özel yerindesin. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da güçlü desteğine sahipsin ve onlar sana oy verecekler ifadelerine yer verdi. Prestijli müzik yarışmasının finali 16 Mayıs'ta yapılacak. Bulgaristan şarkısının elde ettiği başarı ülkemizin 3 yıllık bir aradan sonra Avrupa Yayın Birliği EBU yarışmasına muhteşem bir dönüşümü simgeliyor. Bugün ilerici Bulgaristan hükümetinden bakanlar için parlamentoda ilk dinlenme günü. Aralarında İçişleri Bakanı Ivan Demirciev, Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı Ivan Şişkov ve Çevre ve

Kurumlar Bakanı Rusitsa Karamfilova-Blagova olmak üzere 3 bakan parlamentoda güncel soruları yanıtlayacak. Önemli konular arasında Pamporovo ve Smolyan arasındaki ana yolun durumu ve hizmete açılması beklentisi yer alırken, Bakan Şişkov ayrıca Vidim-Blagoevgrad yolunun modernizasyonu ve Vidim bölgesindeki Cumhuriyet yollarının onarımı hakkındaki soruları da yanıtlayacaktır. Bakan Karamfilova, Kronospan Bulgaria işletmesinin Veliko Tarnovo'daki faaliyetleri ve Montana yakınlarındaki Pastrina koruma alanında fotovoltaik enerji santrali inşa etme projesiyle ilgili sorulara cevap verecek. Balkan ülkelerinin katılımıyla düzenlenen 21. Yüzyıl Sağlık Hizmetleri Güncel Yönler ve Zorluklar başlıklı Sağlık Bakanı Katya Ivkova, sağlık çalışanları sağlık sistemindeki en değerli kaynak ve hastalar için en değerli yardımcısıdır dedi. Betya'nın aktardığı üzere Sağlık Bakanı, sağlık çalışanlarının güvenliğine büyük önem vereceğini ve kalıcı çözümler için yapıcı diyalog ve önerilere bel bağlı belirtti. Bakan Ivkova, sağlık çalışanlarına hitaben yaptığı konuşmasında 20 ile 30 yıl sonra sağlık sistemimizin gerekli tüm birimlerle desteklenebilmesi için genç personeli çekmenin çok önemli olduğunu da vurguladı. Forum, Bulgaristan Sağlık Profesyonelleri Derneği ve derneğin Sofya'daki bölge kurulu tarafından düzenlenmekte. BNT'nin aktardığı üzere Serez bölgesinden çiftçiler Promahon sınır kapısında protesto gösterileri düzenlemeye hazırlanıyorlar. Protestoların nedeni hükümetin çiftçilere ve hayvancılıkla uğraşanlara karşı yerine getirmediği yükümlülüklerdir. Medyaya konuşan sektör temsilcileri krizin artık hayatta kalma meselesi olduğunu öne sürdüler. Sınırda düzenlenen toplantıda çiftçiler sembolik protesto yapıp yapmayacakları veya sınırın tamamen abluk altına alınmasına karar verecekler. Öğlene kadar Promahon sınır kapısından geçen araç trafiğinin etkilenmemesi beklenirken, çiftçiler toplantıdan sonra yolun her iki yönde de kapanması ihtimali var. Çiftçiler verdikleri rahatsızlıktan dolayı yolculardan özür dilerken, yüksek gübre ve yakıt fiyatlarının ürünlerini satılamaz hale getirdiğini açıkladılar. Yunan çiftçilerinin protestolarının bir tek Promahon sınır kapısını etkilemesi bekleniyor. Bulgaristan sınırındaki Kapitan Andreevo sınır kapısı yönünde yoğun yük trafiği yaşanmaktadır. Sınır Polisi Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanan bilgiye göre sabah saat 06 itibariyle diğer sınır kapıları ve sınır geçişlerinde trafik normal seyrediyor. Yunanistan ile olan tüm sınır geçiş noktalarında trafik normal seyretse de Promahon sınırında çiftçiler protesto eylemleri düzenlemeye hazırlanıyorlar. Yunanistan sınırındaki Rudozem, Zlatograd, Makaza ve Ivailovgrad sınır kapılarından 3,5 tona kadar olan binek otomobiller ve minibüsler geçiş yaparken Kulata, İlinden ve Kapitan Petkovoyvo'da sınır kapılarından binek otomobillerinin, otobüslerin ve kamyonların geçişine izin verilmektedir. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Sırbistan ile sınır noktalarında da trafik normal seyrederken Romanya sınırındaki Ruse-Gürgevu geçiş noktasında Tuna Köprüsü'nün Bulgaristan tarafında devam eden onarım çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor. Hava durumu. Cumartesi öğleden sonra bulutlar artacak ve batıdan doğuya birçok yerde kısa süreli yağışlar ve gök gürültülü yağışlar görülecek. Batı Bulgaristan'da bazı yerlerde geçici olarak kuvvetli yağışlar görülecek ve ayrıca dolu yağışı ihtimali de mevcut. Rüzgar orta ile güneydoğu yönünden esecek. En yüksek hava sıcaklığı 22 ile 27 derece arasında olacak. Pazar günü rüzgar kuzeybatıdan esecek ve şiddetini artıracak. Rüzgarla birlikte ülkemiz nispeten soğuk havanın etkisine girecek. Yağışlar devam edecek. Ülkenin doğu yarısında daha fazla yerde ve daha fazla miktarda yağış görülecek. Sıcaklıklar düşecek. En yüksek hava sıcaklıkları Batı Bulgaristan'da bazı yerlerde 14-15 derece.

Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor, günümüzün hayırlı ve bereketli olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bir feyizli cuma gününde daha, cuma öğleden sonra programında ben Vedat Ahmet'le birliktesiniz. Bugün de sizlerle faydalı olacağını düşündüğüm bir konuyu ele alacağız. Malumunuz önümüzde Kurban Bayramı var. 27 Mayıs gününden itibaren Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. 4 gün boyunca Kurban Bayramımız var ve bu bayramımızın en önemli özellikleri arasında adını da taşıdığı kurban söz konusu. Kurban Bayramı'na önceden hazırlanmamız gerekiyor. Bir ibadeti yerine getireceğiz. Bu ibadeti, ibadet sorumluluğumuzu farkındalıkla, bilinçli bir şekilde ve şartlarına uygun, usulüne uygun bir şekilde yerine getirmemiz gerekiyor. Çünkü ibadetler böyle gelişi güzel yapılan şeyler değildir. İbadetlerin bir takım şartları vardır, kuralları vardır ki Cenab-ı Allah o ibadetleri kabul etsin. Cenab-ı Allah katında değer bulsun. Eğer şartlarına uygun olarak yerine getirmezsek, kurallarına uygun olarak yerine getirmezsek, onlar Cenab-ı Allah katında değer bulmaz. Bunun en güzel örneğinde biz kurbanla ilgili Kur'an-ı Kerim'in bize anlattığı Hazreti Adem'in oğullarıyla ilgili kıssada işaret ettiği Kur'an-ı Kerim'in o Habil'le Kabil kıssasında görüyoruz. Kurban Bayramı kurbanla ilgili bir bayramdır. Bu bayramın odak noktasında kurban vardır. Dolayısıyla kurbanla ilgili bilgilerimizi tazelemeliyiz, bilmediklerimizi öğrenmeliyiz. Yanlış bildiklerimiz varsa düzeltmeliyiz, eksikliklerimizi tamamlamalıyız ki güzel bir kurban bayramını güzel bir şekilde kurban keserek geçirelim.

onlar hiç unutmasın ki senin en çok sevdiğin güzel peygamberimiz de annesiz ve babasız büyümüş. Annem ve babam ben çok küçükken bana ilk senin ismini öğrettiler, Allah dediler. Sen de onlara söylet güzel isimlerini. Sonra dua etmeyi öğrettiler. Yavrum, bizi de duanda unutma dediler. Onlar seni çok severler Allah'ım. Rabbim hep sev onları. Ayırma rahmetinden. Mahrum etme merhametinden. Rabbim hep sev onları. Ayırma cennetinden. Cennette de birbirimizden.

Kıymetli dinleyiciler, Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurban yakınlaştırıyor. Bu hep söylediğimiz bir söz. Çünkü kurban yaklaşmak demektir, yakın olmak demektir kelime anlamı itibarıyla. Evet, Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Önümüzde Kurban Bayramı var. Ve bizler bir taraftan Kurban Bayramı'na hazırlanırken, işte ne yapacağız, ne edeceğiz, bir takım planlar, programlar yaparken, aynı zamanda Kurban Bayramı ile ilgili bir sorumluluğumuz, bir yükümlülüğümüz, Müslüman olarak bir yükümlülüğümüz olduğunu da biliyoruz, bilmemiz gerekiyor. Bu da kurban kesmektir. Kurban ibadetidir. Şimdi kurban ibadeti İslam dininde önemli bir ibadet. Hatta normal bir ibadetten de öte şiar olmuş, yani simgeleşmiş, sembolleşmiş bir ibadettir. Şiar haline gelmiştir. Normal bir ibadet önemli bir şeydir İslam dininde. Onun mükafatı vardır. Yapılmadığı zaman da işte cezası da söz konusudur. Ama bazı ibadetler, onun belli bir değeri vardır. Ama bazı ibadetler şiara dönüşünce, sembolleşince onun değeri çok daha büyük olmaktadır. Tabii kaybedildiğinde, yapılmadığında kaybedilen şey de veya onunla ilgili ceza, sorumluluk da çok daha büyük olmaktadır. Kurban, aynı dediğim gibi ibadet olmakla birlikte İslam'da bir şiardır. Müslümanların şiardır. Onun için Müslümanlar en zor zamanlarında bile kurban ibadetine önem verirler ki bizler, özellikle Bulgaristan Müslümanları, Bulgaristan'da yaşayan Türkler bunu çok iyi bilmekteyiz. Çünkü belli dönemlerde kurbanların yasak olduğu dönemlerde bile kurbanları kesme gayretini son derece önemli bir

özellik olarak görülmektedir. Niye? Çünkü kurban İslam'ın bir emridir. Ama bununla birlikte kurban sadece Müslümanlara has bir ibadet de değildir. Ve farklı çeşitleri olan bir ibadettir aynı zamanda. Dinleyicilerimizden hatırlayanlar olur, birkaç program önce bir iki programla kurban konusunun farklı türlerini, çeşitlerini ele almaya çalıştık. Aslında bugünkü programımıza biraz da hazırlıktı. İşte adak kurbanını konuştuk. O zaman biraz daha detaylı bazı konulara değindik. Akika kurbanını konuştuk. İşte tarihine vesairesine değinmeye çalıştık. Bugün de özel olarak kurban bayramında kesmekle mükellef olduğumuz vacip kurbanı konuşacağız. Buna da udhiye diyoruz. Ancak ona geçmeden önce bir hususu tekrar hatırlatmış olayım. Kurbanın tarihi ilk insanın tarihiyle aynıdır. Aynı dönemde başlamaktadır. Hazreti Adem'in oğulları Habil'le Kabil'in bir kurban kesme olayı var. Bunu biliyoruz, detayına girmeyeceğim. Daha o dönemden itibaren kurban ibadetini biz görüyoruz. Kurbanın bir saygı ifadesi, bir kutsallık anlamı taşıdığını görüyoruz. İkinci önemli, tarih içerisinde ikinci önemli nokta kurbanla ilgili Hazreti İbrahim'in kurbanıdır. Hazreti İbrahim'le oğlu Hazreti İsmail'in olayını bilmeyen yok içimizde. Hani Hazreti İbrahim Allah'ın emri üzerine oğlu İsmail'i, yani canından çok sevdiği, çok geç dünyaya geldiği için, yani 80 yaşlarındayken dünyaya gelen oğlunu, canından çok sevdiği oğlunu, Hazreti İsmail'i kurban etme teşebbüsü Allah'ın emri doğrultusunda ve Cenab-ı Allah'ın hikmeti gereğince Hazreti İsmail'in kurban edilememesi ve onun yerine bir koç kurbanının kesilmesi, bu olay bizlere çok şeyler anlatıyor. Bu olayı aslında menkıbe şeklinde, kıssa şeklinde, hikaye şeklinde çokça anlatmamız gerekiyor ve ama işi sadece bir hikaye olarak değil de ondaki hikmetleri, ondaki ibretleri görmemiz gerekiyor. Ondaki o derin anlamı kavramaya çalışmamız gerekiyor. Burada hemen parantez içinde bir şey söylemek istiyorum. Biz, İslam dinine göre Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'i kurban etmek istemiştir. Ancak Hristiyanlık ve Yahudilik kaynaklarına göre Hazreti İbrahim oğlu İshak'ı kurban etmek istemiştir. Bu onların anlayışıdır. Bizim anlayışımıza göre kurban edilmek istenilen evlat Hazreti İsmail'dir. Ama Cenab-ı Allah Hazreti İsmail'in kurban edilmesini arzu etmemiş, onu hikmeti gereği korumuş ve o olayla ilgili bizlere, ümmeti Muhammed'e, Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in neslinden gelen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve onun şahsında bugünkü Müslümanlara kurban ibadetini hediye etmiştir. Kurban bizi Cenab-ı Allah'a yaklaştıran, bizim toplumumuzun farklı fertleri arasında yakınlaşmayı sağlayan bir ibadettir. Bu ibadeti bu bilinçle, bu sorumlulukla, bu anlayışla yerine getirmek şartlarını taşıyan her Müslümanın boynunun borcudur.

Değerli dinleyiciler, kurbanla ilgili anlamı, sembolik değeri ve önemi ile ilgili bu kısa girişten sonra kurbanın biraz daha teknik boyutlarına değineceğiz. Nasıl teknik boyutlar? İşte fıkhi açıdan özellikle. Yani dedik ya, kurban bir ibadettir. Orada o ibadeti yerine getirmek için bir takım şartlar vardır. Bunları düzgün bir şekilde yerine getirmemiz gerekiyor ki sorumluluğumuzu düzgün bir şekilde yerine getirelim. Bunu yapmadığımız takdirde kurbanımız biraz Hazreti Adem'in, o haylaz oğlunun diyelim, Kabil'in kurbanına biraz benzemiş olacak ve makbul olmayacak. Bizim kesmek istediğimiz kurban, bizi Cenab-ı Allah'a yaklaştıracak olan kurban, Hazreti Habil'in kurbanı gibidir. Tabii bunun iş temelinde samimiyet vardır. Önce onu söylememiz gerekiyor. Zaten Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bizlere onların لَنْ يَنَالَ اللّٰهُ لُحُومُهَا وَدِمَاوهَا diye başlayan ayeti kerimede kurbanların, kestiğiniz kurbanların etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşacak olan sizin kalbinizdeki samimiyettir, sizin kalbinizdeki takvadır, sizin kalbinizdeki Cenab-ı Allah'a olan saygı ve tazimdir buyurmakla kurbanın esas amacının ne olduğunu bizlere göstermiş oluyor. Ve kurbanın esas amacı aslında Cenab-ı Allah'a şükrümüzü ifade etmektir. Bir, şükrümüzü de saygıyla, ihtiramla, tazimle, ibadetle göstermektir. Bunu bu şekilde yaptığımızda, kurbana bu şekilde baktığımızda biz kurbanımızın güzel bir kurban olmasını arzu ederiz. Nitekim kurban bir taraftan bizim şükrümüzü ifade etmektedir. Diğer taraftan Cenab-ı Allah'a şükrümüzü, yani bizlere nimet verdi Cenab-ı Allah, hayat verdi bizlere ve biz de bunun şükrünü Cenab-ı Allah'a ifa etmek istiyoruz. Ya Rabbi şükürler olsun sana demek istiyoruz. Böyle bir uygulamayla, böyle bir ibadetle. İkinci olarak biz Cenab-ı Allah'ın göndermiş olduğu peygamberleri hatırlamış oluyoruz. Hatırlamak istiyoruz kurbanla. Özellikle de Hazreti İbrahim'in mirasını ihya, canlandırma gayemiz var kurbanla. Çünkü

Hazreti İbrahim'in kurban olayını hatırlamak bizlere teslimiyeti, bizlere tevhidi hatırlatmaktadır. Sadakati hatırlatmaktadır ve Allah'ın emrine uymasının ne kadar önemli olduğunu hatırlatmaktadır. Üçüncü bir husus kurbanla ilgili amaçladığımız, kurbanın amaçlarından birisi, Sırat köprüsünü geçerken bizim kolay geçmemizi sağlayacak bir binit olmasıdır. Bunu da Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinden biliyoruz. Nitekim Peygamber Efendimiz ne diyor? Kestiğiniz kurbanlar sizleri Sırat köprüsünden geçirecektir. Onun için ona göre kurbanınızı kesin. Burada kurbanın sırtına binip de geçmek anlaşılabileceği gibi bizim o samimiyetimiz, bizim o ortaya koymuş olduğumuz kurbanla ilgili ciddiyetimiz bizi geçirecektir. Onu o şekilde de yorumlamak, yani biraz yani zahiri anlamından biraz batını anlamına da yorumlamak da mümkündür. Onun için kurbanlarımızı keserken uygun şekilde, en güzel bir şekilde kesme gayreti içerisinde olmalıyız. Bir diğer husus ise kurbanlar, kesilecek olan kurbanlar bizim günahlarımızın affına ve hatalarımızın silinmesine sebep olacaktır, vesile olacaktır. Bundan dolayı bizler kurbanlarımızı güzel bir şekilde kesme gayreti içerisinde olmalıyız. Şimdi bunları söyledikten sonra değerli dinleyiciler, kurban nedir? Yani fıkha göre, İslam fıkhına göre, İslam dinine göre kurban nedir? Kurban bayramı günlerinde, yani bayram günlerinde Zilhicce'nin 10. 11. 12. ve 13. günlerinde, Zilhicce ayının, onun tam zamanı var. İstediğimiz zamanda değil, tam zamanında 10. 11. 12. 13. günü. Bu 13. günü ayrı mesele, onu ayrıca konuşacağız. Çünkü Hanefi mezhebine göre 3 gündür kurbanın kesildiği bayram günleri. 4. günde kesilmez. Yani kurban bayramı günlerinde Allah'a yaklaşmak için, gösteriş yapmak için değil, başka bir amaçla değil veya et yemek için değil, Allah'a yaklaşmak için hedefliyle, ibadet niyetiyle Allah'a yaklaşmayı, Allah'ın rızasını arıyoruz ve ibadet niyetiyle bunu yapıyoruz. Kesilen özel hayvanlara Arapça adıyla udhiye, udhiyenin Türkçesi ise yine Arapça kökenli ama Türkçe'de kabul edilmiş kurbandır. Burada neyi anlıyoruz? Bir, kurban bayramı günlerinde özel bir hayvanı keseceğiz. Onun şartlarını konuşacağız. İki, üçüncüsü Allah rızası için ve ibadet niyetiyle olması gerekiyor. Bu hususları taşıyan ibadete kurban ibadeti diyoruz. Bizler bunun şartlarını detaylı bir şekilde konuşmaya gayret edeceğiz. Ancak bir parantez açarak şunu hemen belirtmek istiyorum. Bazı insanlar kurban ibadetini farklı şekillerde yormaya çalışıyorlar. Hayvan hakları vesaireler kapsamında değerlendirerek, bazen de İslam'a karşı bir art niyet güderek, işte İslam'ın veya kurbanın bir vahşet olduğunu vesaire söylüyor. Hayır, kurban bir vahşet değildir. Kurban bir hikmettir. İnsanlık tarihi boyunca insanlığa ışık olmuş bir hikmettir. Hatta insanları vahşetten kurtaran bir rahmettir. Cenab-ı Allah'ın bir rahmetidir. Kurbana bu gözle bakmamız gerekiyor. Kurbana sadece kan akıtma şeklinde baktığımızda, can alma şeklinde baktığımızda yanlış bir saplantıya düşmüş oluruz. Kurban vahşet değildir, hikmettir. Ezeli bir hikmettir. Ezeli bir hikmetin ortaya çıkışıdır. Aynı zamanda insanlık içinde rahmettir.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Kıymetli dinleyiciler, kurbanın anlamı, değeri, fazileti, tanımı, tarifi ne olduğu vesaire hususları konuştuktan sonra biraz şartları üzerinde duralım dedik. Kurban bir ibadettir ve belirli şartları vardır. Şimdi bunları nokta nokta ele almaya çalışacağız. Tabii zamanımız yettiğince her birisi üzerine detaylı bir şekilde duramayız. Daha detaylı bilgi isteyenler gerek hocalarımıza gerekse farklı dini kaynaklara başvurarak bunları öğrenebilirler. Çünkü bazı konularda teferruat var, detaylar var, farklı görüşler var. Bir de şunu da hemen belirtmek isterim. Biz kurban konusunu ele alırken Hanefi mezhebine göre, yani bizler Bulgaristan'daki Müslümanlar İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin mezhebine göre amel eden kişileriz. Amel ediyoruz. Onun için kurban konusunu ele alırken de Hanefi mezhebi esasına dayanarak ele almaya gayret ediyoruz. Bazen Hanefi mezhebi içerisinde de farklı görüşler var. Yeri geldiğinde belki onlara da değinirim. Ama işte bazen İmam-ı Azam Ebu Hanife farklı bir görüşte oluyor. Öğrencilerinden birisi veya ikisi farklı görüşte olabiliyor. Ama İslam alimleri bunları da değerlendirerek işte müftabih dediğimiz, yani fetva verme konusunda tercih edilen görüş olarak ortaya çıkıyor. Daha kabul edilmiş bir görüş olarak ortaya çıkıyor. Genellikle buna göre şartları söylemeye çalışıyoruz. Onun için bazen ya böyle de olurmuş, bazen olabiliyor. Ama bizim burada ortaya koyduğumuz Hanefi mezhebine göre ve özellikle de müftabih dediğimiz fetvaya esas teşkil eden görüşü

belli vakitte yapılır. Ne zaman yapılır? Kurban Bayramı günlerinde yapılır. Ve bu da şu anlama gelir. Her Kurban Bayramı geldiğinde kurban kesilmesi gerekir. Yani sebebi budur. Yani tekrarlanan bir ibadettir. Mesela bazı ibadetler, işte haç ibadeti ömürde bir defa yapılır. Ama kurban ibadeti her sene kurban günleri geldiğinde yapılır. Yani sebebi vakittir. İkinci nokta, önemli nokta, rüknü. Olmazsa olmazı diyebiliriz. Olmazsa olmazı, rüknü, esas direği kurbanın kan akıtmaktır. Yani kurban kesilecek, kan akacak. Kan akıtmadan kurban olmaz. Hazreti Adem'in oğlu Kabil'in kurbanı niye kabul edilmedi? Kan akıtılmadı. Bugün de bazı insanlar diyorlar ki ya biz işte kurban kesmesek bu çok işte vahşi bir uygulama vesaire. Biz işte kurbanın parasını sadaka olarak versek, fakir bunu istediği şekilde ihtiyacına göre, belki fakirin çok da önemli değildir et ihtiyacı, ondan daha önemli bir ihtiyacı vardır. Hatta bazen duygusal bir takım şeyler ortaya konuluyor. İşte o hasta, işte tedavi olmaya ihtiyacı var. O ayrı şey. O nereye bir şey yapacaksak, yani duyarlı göstermek istiyorsak sadaka verelim. Kurban ancak ve ancak kan akıtılmak suretiyle gerçekleşir. Bu ibadetin rüknü budur. Kan akıtılmadığı sürece kurban olmaz. Kurban olması için kan akıtılacak. Üçüncü husus ise kurbanın hükmü ve delili. Hanefi mezhebine göre değerli dinleyiciler, kurban kesmek vaciptir. Kurban kesmek vaciptir. Bunun delili de Kur'an-ı Kerim'deki hepimizin bildiği İnna Atayna suresindeki, yani Kevser suresindeki Fesalli li Rabbike venhar. Rabbin için namaz kıl. Orada Kurban Bayramı namazı ile ilgili yorum yapılıyor. Venhar. Kurban kes. Boğazla. Hayvanı boğazla. Bu hükmünü de Hanefi mezhebine göre vaciptir. Farklı mezheplerde farklı görüşler vardır. Ama Hanefi mezhebine göre kurban kesmek, belli şartları taşıyanlar için artık, kurban kesmek vaciptir. Vacip ne demektir? Muhakkak yerine getirilmesi gereken bir sorumluluktur. Yerine getirildiğinde sevap kazanılır. Yerine getirilmezse günah işlenmiş olur. Cezası vardır. Dolayısıyla kurbanı bu şekilde görmemiz gerekiyor. Ayrıca kurban kesimiyle ilgili kurbanın hükmün vaciptir dedik. Delili ayeti kerimedir ama Peygamber Efendimiz de ayrıca bizleri hadisleriyle bu ibadetin önemini anlatmıştır. Kurbanlarınızı büyük kesin. Şüphesiz onlar sıratta sizin binekleriniz olacaktır diyerek bizleri kurban kesmeye teşvik etmiş. Ayrıca başka bir hadisi şerifinde ise ciddi bir uyarıda bulunmuştur. Hali vakti yerinde olup da, yani şartlarını taşıyıp da kurban kesmeyen bizim mescitlerimize yaklaşmasın, bizim camilerimize gelmesin diyor Peygamber Efendimiz. Bu da ne kadar önemli bir ibadet olduğunu, işte Hanefi mezhebinin bundan dolayı kurbana vacip hükmünü verdiğini biz anlıyoruz. Ayrıca kurbanın hükmü deliliyle ilgili bir de Müslümanların da icması var. Müslüman alimlerin icması var. Hicri 2. asırdan itibaren icma, günümüze kadar icma söz konusu. Yani bütün İslam alimleri kurbanın kesilmesi ile ilgili, kurban kesimiyle ilgili aynı görüştedir. Yani kurban diye bir ibadet var. Ha onun hükmüyle ilgili farklı görüşler olduğunu söyledik. Ama Hanefi mezhebine göre vaciptir. Diğer önemli şartları değerli dinleyiciler, kurban kesmek için kime vaciptir kurban? Bu da önemli. Herkes kurban kesmek zorunda mıdır? Hayır. Şu şartları taşıyanlar kurban kesmek zorundadır. Bir, Müslüman olacak.
Bu tabii İslam'ın önemli esasıdır. İkincisi hür olacak. Yani eskiden köleler var.

vardı. Köleler kurban kesmez. Bugün de eğer kölelik uygulaması olursa, yani belirli haklarına kısıtlama getirilirse insanın, o da kurban kesmekle yükümlü olmaz. İkincisi, diğer bir husus ergenlik hususudur. Buluğ çağına gelme hususudur. Fakat burada Hanefi mezhebi farklı bir görüş ortaya atıyor ve tercih edilen görüş de budur. Şimdi İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre ergenlik çağına gelmesi gerekmiyor bir kişinin. Eğer çocuk zenginse o da kurban kesmekle mükelleftir. Fakat burada farklı bir görüş var. İmam Muhammed ve İmam Züfer ve bunların devamında da önemli Hanefi alimlerinden Serahsi, Mebsut adlı eseri yazan Serahsi, burada çocukların yükümlü olmadıklarını, onun ergenlik çağına gelmekle kurban kesmeye yükümlü olduklarını ifade etmişlerdir. Ama dediğim gibi İmam-ı Azam'ın görüşü burada, çocuk eğer zenginse ama buluğ çağına, ergenlik çağına gelmemişse de zenginlik ve diğer şartları taşıyorsa onun kurban kesmesi gerekir. Akıllı olması, yani deli olan veya işte akli dengesi yerinde olmayan insanın kurban kesme yükümlülüğü yoktur. Diğer önemli husus zengin olmak. İslam'a göre zengin olmak, yani bunu kurban alabilecek, kurban kesebilecek kudrete sahip olmak. Buradaki zenginlik de fitre ile ilgili zenginliktir. Yani nisap miktarında mala sahip olmaktır. Temel ihtiyaçlarını karşılamış, nisap miktarında mala sahip olan insan kurban kesmekle mükelleftir. Ha bunu, bu şartı taşımıyorsa, zengin değil ama kurban yine kesmek istiyorsa insan kesebilir, sevabını da alır. Ama vacip değildir kendisine, vacip hükmü yoktur. Diğer önemli bir husus kurban ibadetinde, bugün de hala tartışılan bir, özellikle günümüz şartlarında tartışılan bir husus, ikamet şartı. Yani yolcu olan, İslam'a göre de biliyorsunuz 3 güne kadar süren yolculuk, 3 gün mesafedeki yolculuk, yani 90 kilometreden sonra 90 kilometreden uzun bir yolculuğa çıktığınızda ve bu yolculuk esnasında sizin kurban kesmeniz gerekmiyor. Seferi sayılıyorsunuz. 15 günden az orada kalıyorsanız o zaman seferi sayılıyorsunuz ve bundan dolayı da kurban kesmeniz gerekmiyor. Şimdi günümüzde bazıları diyorlar ki ya işte ben mesela Kurban Bayramı gününde tatile gidiyorum, dolayısıyla kurban kesmeye, doğru yani böyle bir şey var. Seferisiniz. Bu Cenab-ı Allah'ın bizlere sunmuş olduğu bir kolaylıktır. Çünkü kurban kesmenin kendine göre bir takım zorlukları var. Arayacaksın, bulacaksın, şey edeceksin. Ha buna rağmen ben seferi de olsam kurbanımı keserim derseniz kesebilirsiniz. Bunda hiçbir sakınca yok. Ama seferi olan, yani mukim olmayan insanlara vacip değildir. Bir de önemli bir husus da değerli dinleyiciler, kurbanın vaktidir. Kurban kesmenin vaktidir. Onun vakti de dediğimiz gibi bayramın ilk 3 günüdür. İmsak vaktinden itibaren kurban kesilebilir. Hani bunu özellikle belirtiyorum. İlla kurban bayramının namazının kılınması şart değil. Kurban namaz kılınmadıysa da imsak vaktinden itibaren, o gün imsak vaktinden itibaren kurban kesilebilir. Ne zamana kadar? 3. günü güneş batıncaya kadar. Güneş batıncaya kadar Hanefi mezhebine göre kurbanlarımızı kesebiliriz.

Kıymetli dinleyiciler, Kurban Bayramı yaklaşırken kurban ibadetini ve şartlarını konuşmaya devam ediyoruz. Birkaç hususu daha sizlerle paylaşarak bugünkü programımızda inşallah noktalayacağız. Şimdi kurbanın şartları dedik, kurbanın vücub şartları dedik daha doğrusu, mükellefle ilgili şartları konuştuk, mükellefiyetle ilgili şartları konuştuk, hususları konuştuk. Bir de kurban kesmekten söz ettik ya, işte kan akıtmaktan, bu kurban kesimi nasıl olacak? Bu son derece önemli. Çünkü kurbanın kanının akıtılması, bu da kesimle ilgili bir husus, rükün olduğunu belirttik. Dolayısıyla kurban kesimi nasıl olacak? Bir kere Allah'ın adı anılması gerekiyor. Allah'ın adının anılması gerekiyor kurban keserken. En azından Bismillah, ama Bismillahi Allahu Ekber denmesi gerekiyor kurban olabilmesi için. Tabii bunun duası var. Bunlar artık biz burada minimum şartları söylüyoruz. Yani olmazsa olmazları söylüyoruz. Ha, bunu daha güzel yapmanın yolları da tabii artık kurbanın sünnetleri, müstehapları, adabı, bunlara riayet ederek yaptığımızda kurbanımız çok daha güzel olur. Ama en azından besmele çekmemiz gerekiyor. Allah'ın adını anmamız gerekiyor. Bismillahi Allahu Ekber dememiz gerekiyor. İkincisi, önemli husus, kesim nasıl olacak? Bu Hanefi mezhebine göre, kurbanın kesilmesi dört şeyin kesilmesiyle oluyor. Bir, nefes borusu. İkincisi, yemek borusu. Üçüncüsü, sağ damarı. Dördüncüsü, sol damarı. Bunlara şah damarı diyoruz. Şimdi bunların hepsinin birlikte kesilmesi şart değil. Burada farklı mezhep içerisinde farklı görüşler var. İmam-ı Azam Ebu

Hanife'ye göre üçünün kesilmesi gerekiyor. Üçünün kesilmesi gerekiyor. Ancak genellikle kabul edilen görüş Hanefi mezhebi içerisinde ikisinin kesilmesiyle, yani en azından nefes borusunun kesilmesi gerekiyor. Yani müftabih dediğimiz, en azından nefes borusunun, bir de bir damarın kesilmesi gerekiyor. Ha üçünü birden kesebilirsek, dördünü birden kesebilirsek daha güzel. Ama en az, olmazsa olmaz, nefes borusuyla şah damarlarından birisinin kesilmesi gerekiyor. Bu olmazsa olmazlardan birisi. Bunu yaptıktan sonra değerli dinleyiciler, kurban kesilmiş oluyor. Kanı güzel bir şekilde akıtılmış oluyor. Bir de kurbanı kim kesecek? Bunun da önemi var. Bir kere Müslüman kesmesi gerekiyor. Müslüman kurbanı kesmesi gerekiyor. İkincisi, deli, sarhoş, yani akli dengesi yerinde olmayan birisinin kesmemesi gerekiyor. Ama ne yaptığını bilen fakat ergenlik çağına gelmemiş çocuklar kurban kesebilir. Ama bunu yapan pek yoktur herhalde. Fakat yeri geldiğinde, zorluk, zaruret zamanında bu da yapılabilir. En azından bunu da bilmemizde fayda var. Olabildiğince kurbanı kesen kişilerin namazlarını kılan insanlar olmasında fayda var. Bunu bazı mezhepler, Hanefi mezhebinde böyle bir şart yok, ama bazı mezhepler bunu önemsiyor, şart olarak kabul ediyorlar. Bu da önemli bir husus. Diğer bir nokta ise değerli dinleyiciler, son olarak üzerinde durmak istediğim ama kısaca bunu söyleyeceğim. Sıhhat şartları. Yani kurbanın yerine gelebilmesi için, kurbanın sahih olması için, yani diğer şartları yerine getirdik ama sağlıklı bir kurban olabilmesi için, kurbanın gerçekleşmesi için, bir de kurban niyetiyle kesilmesi gerekiyor. Özellikle ortaklıklar yapılıyor biliyorsunuz. Hayvanlar, işte büyük hayvanlar 7 kişi için kesilebiliyor. Orada herkesin kurban niyetiyle kesmesi gerekiyor. Birisi sadece et için kesiyorsa o kurban olmaz. Ha birisi adak kurbanı, birisi hakika kurbanı, birisi şükür kurbanı, birisi başka kurban olabilir ama hepsinin maksadı kurban olması gerekiyor. Vaktinde kesilmesi gerekiyor. Vaktinde kesilmezse kurban olmuyor. Bunu da söyledik. Ne zaman olduğunu vaktinde. Bir de kurbanlıkla ilgili şartların da yerine gelmesi gerekiyor. Mesela bir küçük baş hayvanların 1 yaşında olması gerekiyor. Ha 1 yaşından küçük de olabilir, yeter ki büyük göstersin. Şimdi bakıyorum son zamanlarda kurban mevsimi de farklı erkene geldiğinden dolayı bazı kişiler küçücük kurbanlar kesiyorlar. O eğer 6 aylık olmadıysa ya da 6 aylıktır ama ufacık bir hayvancık, o kurban olmaz. Yani sadece 6 ay olması yeterli olmuyor. Büyük gösterip de 6 aylık olursa ancak kurban olabilir. Onun için olabildiğince 1 yaşında olmasına gayret etmemiz gerekiyor. Büyükbaş hayvanlarda, deve kastetmiyorum, inek, öküz vesaire, sığır, onların da 2 yaşında muhakkak olması gerekiyor. Bir de değerli dinleyiciler, bir takım kusurlar var. Kurbanın kurban olmasını engelleyen o kusurlardan da uzak olması gerekiyor. İşte gözü kör olmaması gerekiyor, kulağı kopuk olmaması gerekiyor. Kusur, kesilecek yere kadar varamayacak gücü, takati yoksa kesilmemesi gerekiyor vesaire. Bunlarla ilgili de detaylı bilgiler fıkıh kitaplarımızdan veya farklı kaynaklardan elde edilebilir. Bugünlük bu kadar değerli dinleyiciler. Kurbanlarımızın güzel olması için gayret edelim. Kurbanlarımızı samimiyetle ve güzel bir niyetle kesmeye gayret edelim diyerek sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, görüşmek üzere.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 15 Mayıs 2026 tarihli akşam yayınımızda önce haberleri ardından günün getirdikleri programının ve devamında Vedat Ahmet'in sunduğu Cuma öğleden sonra programının bir bölümünün tekrarını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. İvan Vasilev, Bulgaristan yapay zeka alanında bölgesel merkez olma konumunu güçlendiriyor açıklamasında bulundu. Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ı dikey gaz koridoruna katılmaya davet etti. İçişleri Bakanı İvan Demirciev, İçişleri Bakanlığı için temel öncelik yolsuzlukla mücadele olacak dedi. Sağlık Bakanı İfkova, sağlık çalışanları hastaların en değerli yardımcılarıdır sözlerini kullandı. Şimdi haberlerin detayları. Sofya'da düzenlenen Karadeniz bölgesinde bilimsel işbirliği için katalizör olarak yapay zeka başlıklı forumda Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesindeki Bilim Akademilerinin 3. toplantısının açılışında konuşan İnovasyon ve Dijital Dönüşüm Bakanı İvan Vasilev, Bulgaristan'ın yapay zeka alanında bölgesel merkez olma konumunu güçlendirdiğini vurgulayarak ülkenin stratejik teknolojiler alanında artık Avrupa'nın önde gelen merkezleriyle aynı seviyede ilerlediğini belirtti. Bulgaristan'daki Insight ve Gate enstitülerinin dijital dönüşüm açısından kilit öneme sahip olduğunun altını çizen Vasilev, Sofia Tech Park bünyesindeki Discoverer süper bilgisayarı ve gelecekte kurulacak Brain yapay zeka fabrikasının önemine dikkat çekti. Bu altyapılar sayesinde Bulgaristan'ın sadece teknoloji tüketicisi değil, yeni nesil teknolojilerin aktif bir üreticisi olacaktır.

0: bulacağı ifade edildi. BTA'nın haberine göre Bulgaristan Bilimler Akademisi BAN ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi tarafından organize edildi. Toplantıya Romanya, Moldova, Arnavutluk, Ermenistan, Sırbistan, Ukrayna, Türkiye ve Azerbaycan bilim akademilerinden bilim insanları ile diplomatik temsilcilikler katıldı. Atina'da Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Kuzey Makedonya Enerji Bakanlarının katıldığı toplantıda Bulgaristan'ı temsil eden Enerji Bakanı Yardımcısı Kiril Temelkov, bölgesel bağlantı için yapılan ortak çalışmalara aktif olarak katılan Bulgaristan'ın Balkan Yarımadası ile Apeninler arasında elektrik enerjisinin serbest iletimi ve bağlantısının artırılması açısından büyük önem taşıyan Doğu-Batı projesinin uygulanmasında öncü rol oynadığını belirtti. Temelkov'a göre proje bölgedeki enerji güvenliğini güçlendiren ve tüketicilere daha rekabetçi elektrik arzı sağlayan temel unsurlardan biridir. Bulgaristan'daki bölümün yıl sonuna kadar devreye alınmasının beklendiği bildirildi. Forum kapsamında Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ı kendi topraklarındaki altyapı üzerinden dikey gaz koridoru girişimine katılmaya davet etti. Söz konusu girişim Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Ukrayna, Moldova ve Slovakya'yı kapsıyor. BGNES haberine göre Halk Meclisi'nde gazetecilere konuşan İçişleri Bakanı İvan Demirciev, İçişleri Bakanlığı için temel önceliğin yolsuzlukla mücadele olacağını açıkladı. Her il emniyet müdürlüğünü ziyaret etmeden kadro değişikliklerine gitmeyeceğini söyleyen İçişleri Bakanı, GERP lideri Boyko Borisov ve DPS lideri Delian Peevski'nin Ulusal Koruma Dairesi NSO tarafından sağlanan korumanın kaldırılmasına da değindi ve devlet koruması elde etme şartlarının herkes için aynı olacağını vurguladı. Bu kapsamda İçişleri Bakanı, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı birimlerinden koruma altındaki tüm kişiler hakkında ayrıntılı bir rapor talep ederek uyumsuzluk tespit edilen durumlarda gerekli işlemlerin yapılmasını istemiştir. Demirciev ayrıca NSO'nun kaç kişiyi koruyabileceğinin netleştirilmesi gerektiğini ve buna göre koruma kapsamındaki kişi sayısının yeniden değerlendirileceğini ifade etti. Balkan ülkelerinin katılımıyla düzenlenen 21. Yüzyıl Sağlık Hizmetleri Güncel Yönler ve Zorluklar başlıklı konferansta konuşan Sağlık Bakanı Katya Ivkova, sağlık çalışanları sağlık sistemindeki en değerli kaynak ve hastalar için en değerli yardımcıdır dedi. BTA'nın aktardığı üzere Sağlık Bakanı sağlık çalışanlarının güvenliğine büyük önem vereceğini ve kalıcı çözümler için yapıcı diyalog ve önerilere bel bağlayacağını belirtti. Bakan Ivkova sağlık çalışanlarına hitaben yaptığı konuşmada 20-30 yıl sonra sağlık sistemimizin gerekli tüm birimlerle desteklenebilmesi için genç personeli çekmenin çok önemli olduğunu da vurguladı. Forum Bulgaristan Sağlık Profesyonelleri Derneği ve derneğin Sofya'daki bölge kurulu tarafından düzenlenmekte. Ateş ve Coşku Dara, Bulgaristan'ı 2026 Eurovizyon'da muhteşem bir şekilde temsil etti. Modern koreografisi ve heyecan verici duygularla 2026 Eurovizyon şarkı yarışmasının ikinci yarı finalinin açılışını yapan Bangaranga'ya seyirciler de kayıtsız kalmadı ve şarkıyı 16 Mayıs'ta Viyana'da yapılacak büyük finale gönderdi. Favori olarak gösterilen Darina Yotova Dara, Avustralya'nın başkentinde sahneye çıktı. Yetenekli sanatçı hem ülke genelinden hem de dünyanın dört bir yanındaki Bulgar topluluklarından güçlü bir destek aldı. Birçok ünlü isim başarı dileklerini iletti ve destek çağrısında bulunan paylaşımlar yaptı. İkinci yarı finalden hemen önce ise en üst düzeyden Cumhurbaşkanı İlyana Yotova'dan da başarı dilekleri geldi. Cumhurbaşkanı Facebook sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saat 22'de Eurovizyon sahnesinde Dara'ya muazzam desteğimizi ve enerjimizi vereceğiz. Sevgili kızımız, senin başarına inancımız tam. Şimdiden bütün Bulgaristan'ın kalbinde en özel yerdesin. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da güçlü desteğine sahipsin ve onlar sana oy verecekler ifadelerine yer verdi. Prestijli müzik yarışmasının finali 16 Mayıs'ta yapılacak. Bulgaristan şarkısının elde ettiği başarı ülkemizin 3 yıllık bir aradan sonra Avrupa Yayın Birliği yarışmasına muhteşem bir dönüşünü simgeliyor. hava durumu. Cumartesi günü en düşük hava sıcaklığı 7 ile 12 derece arasında değişirken Sofya'da 8 derece olacak. Gün içinde ülkenin büyük bir bölümünde güneşli hava seyredecek. Batı, güneybatıdan başlayan bulutlanma akşam saatlerine kadar ülkenin kuzeydoğusunu da etkisi altına alacak. Birçok yerde kısa süreli sağanak yağışlar görülecek. Güney, güneydoğudan ılımlı ile kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 21 ile 26 derece arasında değişirken başkentte 22 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava hakim olacak. Öğleden sonra çok bulutlu hava seyredecek. Güney kıyılarında da yer yer yağmur yağacak. Cumartesi'yi pazara bağlayan gece kuzeyde de yağışlar olacak. Yağmurun gök gürültülü eşliğinde olması bekleniyor. Güneydoğudan ılımlı ile kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 17 ile 21 derece arasında, deniz suyu sıcaklığı 13 ile 16 derece civarında olacak. Dağlarda bulutlu, yer yer gök gürültülü kısa süreli yağmur yağışı görülecek. Güney, güneybatıdan ılımlı ile kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 15, 2000 metrelerde 8 derece olacak. Pazar günü kuzeybatıdan esen rüzgarla birlikte ülkemiz soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Çok bulutlu hava seyredecek. Doğu Bulgaristan olmak üzere birçok yerde yağmur yağacak. Kuzeydoğu'da sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklığı düşecek ve Batı Bulgaristan'da 15-16, yukarı Trakya Ovası'nda 21-22 derece civarında olacak. Haberleri dinlediniz, yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Haberlerin ardından akşam yayınımız günün getirdikleri programıyla devam ediyor. Rejide ses yönetmeni arkadaşımız Sergey Vardavaryan ile çalışıyoruz bu akşam. Onun adına da merhabalar. Günün getirdikleri programında gizemli Istranca Dağları'nın sayısız ses yetenekleri, Bulgaristan'ın güneydoğu bölgesinin paha biçilmez folklor zenginliğini nesiller boyu korumuştur diyerek Bulgar müzik kültüründen örnekler köşemizde Istranca halk şarkılarını tüm Bulgaristan'da yaygınlaşmasına büyük katkı sağlayan halk ses sanatçısı Magda Puşkarova'yı anlatacağız. Ondan önce güzel bir şarkı ve ardından burada sizleri bekliyor olacağız.

Sevgili dinleyiciler, gizemli Istranca dağlarının sayısız müzik yetenekleri Bulgaristan'ın güneydoğu bölgesinin paha biçilmez folklor zenginliğini nesiller boyu korumuştur. Bunlardan biri olan unutulmaz Yanka Rupkina yetenekleriyle Istranca şarkılarına dünya çapında ün kazandırdı. Ancak Istranca halk şarkıları tüm Bulgaristan'da yaygınlaşmasına büyük katkı sağlayan ilk şarkıcı Magda Puşkarova'dır. Magda, Rupkina'dan yaklaşık 20 yıl önce Nisan 1920'de Malko Turnovo'da Bulgaristan haritasının güneydoğu köşesindeki Istranca'nın kalbi ve Nestinari bölgesi olan Doğu Trakya'dan göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Anne babası, akrabaları, erkek ve kız kardeşleri olmak üzere ailesinde herkes şarkı söylerdi. Etkileyici repertuarının büyük bir kısmını çocukluk yaşlarından onlardan öğrendi. Magda Puşkarova verdiği bir röportajda dünyanın neresine gidersem gideyim, Istranca gözlerimin önündeydi. Istranca kanı kalbimde atıyordu ve hep Istranca şarkılarını söyledim diye belirtmiştir. Şair Asen Rasvetnikov onu Istranca şarkılarının büyücüsü olarak adlandırdı. Istranca geleneğinin korunması ve yaygınlaştırılmasında büyük katkılarından dolayı günümüzde bazı halk müziği yarışmaları ve toplulukları onun adını taşımaktadır. Hayatı boyunca pek çok ödüle layık görüldü.

Puşkarova, Bulgaristan'ın dört bir köşesinde konserler verdi. Istranca şarkılarını söylemekle kalmadı, sıkça Istranca'ya ait efsaneleri ve rivayetleri anlattı. Kalabalık ailesi yoksuldu. Bu yüzden sadece 4. sınıfa kadar okudu ve henüz 11 yaşındayken bir tütün fabrikasında çalışmaya başladı. İkinci Dünya Savaşı sırasında bir hastanede çalışarak yaralılara baktı. Evlendikten sonra kısa bir süre sonra dul kaldı. Bir süre sonra genç subay Asen Puşkarov ile ikinci evliliğini yaptı. Başkente taşındıktan sonra Kasım 1944'te Sofya Radyosu'nda seçmelere katıldı. Jüri üyeleri arasında besteci Buyan İkonomov, orkestra şefi Ivan Kavalciyev ve halk şarkıcısı Zecho Douchinkov vardı. Hepsi o zamana kadar hiç duyulmamış ıstranca melodilerini ve sesini alkışladılar. Magda, radyo mikrofonları önünde canlı şarkı söylemeye devam etti. 1951 yılında Volkana Stoyanova ve Yordanka İliyeva ile birlikte Sofya'daki Ulusal Halk Dansları Topluluğu'nun kurucuları arasında yer aldı ve Filip Kutev tarafından baş solist olarak seçildi ve sahnede yıldız oldu. Magda Puşkarova hayatı boyunca seyircinin büyük sevgisini ve uzmanlardan hak ettiği takdiri gördü. Bulgaristan Ulusal Radyosu'nun arşivinde 100'ün üzerinde kayıt, çeşitli plaklar ve televizyon programları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Bulgaristan Bilimler Akademisi'nin arşivinde ünlü etnomüzikolog Elena Stoin tarafından kaydedilmiş 200 şarkısı bulunmaktadır. Istranca ve Bulgaristan'ın çiçeklerine ve şarkılarına aşık olan büyük sanatçı ömrünün son günlerine kadar ipek kostümler giydi ve altın takılar taktı. Puşkarova'nın hafif boğuk, kadifemsi, sıcak ve yumuşak eşsiz alto sesi başka hiçbir şarkıcının sesiyle karşılaşmadı.

yakıştıra almaz. Şarkıları güzeldir ama aynı zamanda Doğu Trakya'dan gelen mültecilerin hayatı gibi hüzünlüdür. Magda Puşkarova hayattayken çok şarkım var. Pek çok şarkıyı seviyorum. Ama bir tanesiyle özel bir bağım var. Bu şarkı Što mene oženiš male. Ben mülteci ailesinden geliyorum. Şarkı onların kaderini anlatıyor ve ben bu hikayeyi her zaman yeniden yaşıyorum diye ifade etmiştir. Anne ile oğlu arasında geçen müzikal diyalogda genç evlenmek istediğini söyler. Annesine kendisinin çok genç ve deneyimsiz olduğunu mu düşündüğünü ya da yeni bir ev için yeterli paraları olmadığını mı soruyor. Anne çocuğu için bir ev inşa etmek için her şeyi satacağını söyler. Ancak onlar mültecidir. Bu bölgede yabancılar ve düğüne davet edecek, hediye verecek ve sevdikleriyle kutlama yapacak akrabaları yoktur. Tudoro Tudoro şarkısıyla birlikte Što mene oženiš male Magda Puškarova'nın repertuarındaki en popüler şarkılar arasındadır.

0: Sevgili dinleyiciler, yarın sabah sizden bize, bizden size programını dinlemeyi sakın kaçırmayın diyorum. Tarih sayfaları köşesini hazırlayıp sunan Doktor Emine Bayraktarova, Rusya'daki Türklerin geçmişine değinerek Rusya şehrinin sembol niteliğindeki kültürel anıtları arasında bulunan ve birçok tarihi olaya tanıklık etmiş olan Balkan Oteli'nin tarihçesini anlatacak. Sizden bize, bizden size programında ayrıca Sofya Devlet Operası sahnesine götüreceğiz sizleri. Bu hafta içinde Sofya'da Carmen Operası sahnelenirken başrolü İstanbul Devlet Operası ve Balesi solist sanatçısı Mezzo Soprano Asude Karayavuz Cücenoğlu oynadı. Carmen rolüne hayat veren Asude Karayavuz Sofya Operası'nda muhteşem performans sergiledi. Temsilin sonrasında deyim yerinde ise sahnenin tozuyla stüdyomuza gelen genç sanatçı iş arkadaşımız İmren Hacı Mustafa ile sohbet etti. Bu güzel sohbeti yarın sabah dinleme fırsatını kaçırmayın. Pazar sabahı ise bu pazarda sizinle programında 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü vesilesiyle kronik stres ile yüksek tansiyon arasındaki sebep-sonuç ilişkisini konu edeceğiz. Kardiyoloji uzmanı doktor Milena Miletyeva'yı konuk ederek hipertansiyonun davetiye çıkardığı riskleri ve önleme yollarını konuşacağız. Kalp sağlığı üzerinde çok büyük etki yaratan küçük yaşam tarzı değişiklikleri hangileridir? Bu ve diğer önemli soruları cevaplarını bu pazarda sizinle programında uzman konuğumuzun ağzından dinleyebilirsiniz. Ayrıca programda ele alacağımız diğer bir konu da her yıl 15 Mayıs'ta kutlanan Uluslararası Kanguru Bakımı Günü'nde yeni doğan bebeklerde ten tene temas esasına dayanan kanguru bakımı yöntemine dikkat çekeceğiz. Ebeveynler, sağlık uzmanları ve sivil toplum kuruluşlarının girişimiyle başlatılan uygulama, bebeklerin sevgi dolu bir ortamda sağlıklı gelişimini desteklemeyi amaçlarken Dünya Sağlık Örgütü de kanguru bakımını tüm bebekler için tavsiye ediyor. Bu vesileyle başkent Sofya'daki Maiçindom Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurulan ve ülkede ilk olma özelliğini taşıyan kanguru bakım ünitesinde prematüre bebeklerin anne ve babalarına yaklaşık bir hafta süreyle kalma imkanı sağlandığını hatırlatarak röportajımızı bir kez daha dikkatinize sunacağız. Pazar günü saat 13'te başlayan çocuk programını çocuk ve torunlarınızla birlikte dinleme fırsatını da sakın kaçırmayın sevgili dinleyiciler. Güneş sisteminde yer alan 8 gezegeni tek tek son derece ilginç bilgiler vererek anlatan ve aralara konuya uygun seçtiği birbirinden hareketli ve hoş çocuk şarkıları ekleyen Siber ablayı dinleyen çocukların uzaya karşı ilgisi ve bilgilerinin artacağı, büyüklerin bildiklerinin ise tazeleneceği kesin. Söylemesi bizden, dinlemesi sizden. Ve böylece yayınımızın günün geçirdikleri programı kısmının sonuna geldik. Akşam yayınımız bugün yayınlanan Cuma öğleden sonra programının bir bölümünün tekrarıyla devam ediyor.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
2: Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor, günümüzün hayırlı ve bereketli olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bir feyizli cuma gününde daha, cuma öğleden sonra programında ben Vedat Ahmet'le birliktesiniz. Bugün de sizlerle faydalı olacağını düşündüğüm bir konuyu ele alacağız. Malumunuz önümüzde Kurban Bayramı var. 27 Mayıs gününden itibaren Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. 4 gün boyunca Kurban Bayramımız var ve bu bayramımızın en önemli özellikleri arasında adını da taşıdığı kurban söz konusu. Kurban Bayramı'na önceden hazırlanmamız gerekiyor. Bir ibadeti yerine getireceğiz. Bu ibadeti, ibadet sorumluluğumuzu farkındalıkla, bilinçli bir şekilde ve şartlarına uygun, usulüne uygun bir şekilde yerine getirmemiz gerekiyor. Çünkü ibadetler böyle gelişi güzel yapılan şeyler değildir. İbadetlerin bir takım şartları vardır, kuralları vardır ki Cenab-ı Allah o ibadetleri kabul etsin. Cenab-ı Allah katında değer bulsun. Eğer şartlarına uygun olarak yerine getirmezsek, kurallarına uygun olarak yerine getirmezsek, onlar Cenab-ı Allah katında değer bulmaz. Bunun en güzel örneğinde biz kurbanla ilgili Kur'an-ı Kerim'in bize anlattığı Hazreti Adem'in oğullarıyla ilgili kıssada işaret ettiği Kur'an-ı Kerim'in o Habil'le Kabil kıssasında görüyoruz. Kurban bayramı kurbanla ilgili bir bayramdır. Bu bayramın odak noktasında kurban vardır. Dolayısıyla kurbanla ilgili bilgilerimizi tazelemeliyiz, bilmediklerimizi öğrenmeliyiz. Yanlış bildiklerimiz varsa düzeltmeliyiz, eksikliklerimizi tamamlamalıyız ki güzel bir kurban bayramını güzel bir şekilde kurban keserek geçirelim. Kıymetli dinleyiciler, kurban bayramı yaklaşıyor. Kurban yakınlaştırıyor. Bu hep söylediğimiz bir söz çünkü kurban yaklaşmak demektir, yakın olmak demektir kelime anlamı itibarıyla. Evet, kurban bayramı da yaklaşıyor. Önümüzde kurban bayramı var. Ve bizler bir taraftan kurban bayramına hazırlanırken, işte ne yapacağız, ne edeceğiz, bir takım planlar, programlar yaparken, aynı zamanda kurban bayramı ile ilgili bir sorumluluğumuz, bir yükümlülüğümüz, Müslüman olarak bir yükümlülüğümüz olduğunu da biliyoruz, bilmemiz gerekiyor. Bu da kurban kesmektir. Kurban ibadetidir. Şimdi kurban ibadeti İslam dininde önemli bir ibadet. Hatta normal bir ibadetten de öte şiar olmuş, yani simgeleşmiş, sembolleşmiş bir ibadettir. Şiar haline gelmiştir. Normal bir ibadet önemli bir şeydir İslam dininde. Onun mükafatı vardır. Yapılmadığı zaman da işte cezası da söz konusudur. Ama bazı ibadetler onun belli bir değeri vardır. Ama bazı ibadetler şiara dönüşünce, sembolleşince onun değeri çok daha büyük olmaktadır. Tabii kaybedildiğinde, yapılmadığında kaybedilen şey de veya onunla ilgili ceza, sorumluluk da çok daha büyük olmaktadır. Kurban aynı dediğim gibi ibadet olmakla birlikte İslam'da bir şiardır. Müslümanların şiardır. Onun için Müslümanlar en zor zamanlarında bile kurban ibadetine önem verirler ki bizler özellikle Bulgaristan Müslümanları, Bulgaristan'da yaşayan Türkler bunu çok iyi bilmekteyiz. Çünkü belli dönemlerde kurbanların yasak olduğu dönemlerde bile kurbanları kesme gayretini son derece önemli bir özellik olarak görülmektedir. Niye? Çünkü kurban İslam'ın bir emridir. Ama bununla birlikte kurban sadece Müslümanlara has bir ibadet de değildir. Ve farklı çeşitleri olan bir ibadettir aynı zamanda. Dinleyici

ilk insanın tarihiyle aynıdır. Aynı dönemde başlamaktadır. Hazreti Adem'in oğulları Habil'le Kabil'in bir kurban kesme olayı var. Bunu biliyoruz, detayına girmeyeceğim. Daha o dönemden itibaren kurban ibadetini biz görüyoruz. Kurbanın bir saygı ifadesi, bir kutsallık anlamı taşıdığını görüyoruz. İkinci önemli, tarih içerisinde ikinci önemli nokta kurbanla ilgili Hazreti İbrahim'in kurbanıdır. Hazreti İbrahim'le oğlu Hazreti İsmail'in olayını bilmeyen yok içimizde. Hani Hazreti İbrahim Allah'ın emri üzerine oğlu İsmail'i, yani canından çok sevdiği, çok geç dünyaya geldiği için, yani 80 yaşlarındayken dünyaya gelen oğlunu, canından çok sevdiği oğlunu Hazreti İsmail'i kurban etme teşebbüsü Allah'ın emri doğrultusunda ve Cenab-ı Allah'ın hikmeti gereğince Hazreti İsmail'in kurban edilememesi ve onun yerine bir koç kurbanının kesilmesi, bu olay bizlere çok şeyler anlatıyor. Bu olayı aslında menkıbe şeklinde, kıssa şeklinde, hikaye şeklinde çokça anlatmamız gerekiyor ve ama işi sadece bir hikaye olarak değil de ondaki hikmetleri, ondaki ibretleri görmemiz gerekiyor. Ondaki o derin anlamı kavramaya çalışmamız gerekiyor. Burada hemen parantez içinde bir şey söylemek istiyorum. Biz İslam dinine göre Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'i kurban etmek istemiştir. Ancak Hristiyanlık ve Yahudilik kaynaklarına göre Hazreti İbrahim oğlu İshak'ı kurban etmek istemiştir. Bu onların anlayışıdır. Bizim anlayışımıza göre kurban edilmek istenilen evlat Hazreti İsmail'dir. Ama Cenab-ı Allah Hazreti İsmail'in kurban edilmesini arzu etmemiş, onu hikmeti gereği korumuş ve o olayla ilgili bizlere Ümmeti Muhammed'e, Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in neslinden gelen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve onun şahsında bugünkü Müslümanlara kurban

ibadetini hediye etmiştir. Kurban bizi Cenab-ı Allah'a yaklaştıran, bizim toplumumuzun farklı fertleri arasında yakınlaşmayı sağlayan bir ibadettir. Bu ibadeti bu bilinçle, bu sorumlulukla, bu anlayışla yerine getirmek şartlarını taşıyan her Müslümanın boynunun borcudur. Değerli dinleyiciler, kurbanla ilgili anlamı, sembolik değeri ve önemi ile ilgili bu kısa girişten sonra kurbanın biraz daha teknik boyutlarına değineceğiz. Nasıl teknik boyutlar? İşte fıkhi açıdan özellikle. Yani dedik ya, kurban bir ibadettir. Orada o ibadeti yerine getirmek için bir takım şartlar vardır. Bunları düzgün bir şekilde yerine getirmemiz gerekiyor ki sorumluluğumuzu düzgün bir şekilde yerine getirelim. Bunu yapmadığımız takdirde kurbanımız biraz Hazreti Adem'in, o haylaz oğlunun diyelim, Kabil'in kurbanına biraz benzemiş olacak ve makbul olmayacak. Bizim kesmek istediğimiz kurban, bizi Cenab-ı Allah'a yaklaştıracak olan kurban, Hazreti Habil'in kurbanı gibidir. Tabii bunun iş temelinde samimiyet vardır. Önce onu söylememiz gerekiyor. Zaten Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bizlere onların لَنْ يَنَالَ اللّٰهُ لُحُومُهَا وَدِمَاوهَا diye başlayan ayet-i kerimede kurbanların, kestiğiniz kurbanların etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşacak olan sizin kalbinizdeki samimiyettir, sizin kalbinizdeki takvadır, sizin kalbinizdeki Cenab-ı Allah'a olan saygı ve tazimdir buyurmakla kurbanın esas amacının ne olduğunu bizlere göstermiş oluyor. Ve kurbanın esas amacı aslında Cenab-ı Allah'a şükrümüzü ifade etmektir. Bir, şükrümüzü de saygıyla, ihtiramla, tazimle, ibadetle göstermektir. Bunu bu şekilde yaptığımızda, kurbana bu şekilde baktığımızda biz kurbanımızın güzel bir kurban olmasını arzu ederiz. Nitekim kurban bir taraftan bizim şükrümüzü ifade etmektedir. Diğer taraftan Cenab-ı Allah'a şükrümüzü, yani bizlere nimet verdi Cenab-ı Allah, hayat verdi bizlere ve biz de bunun şükrünü Cenab-ı Allah'a ifa etmek istiyoruz. Ya Rabbi şükürler olsun sana demek istiyoruz. Böyle bir uygulamayla, böyle bir ibadetle. İkinci olarak biz Cenab-ı Allah'ın göndermiş olduğu peygamberleri hatırlamış oluyoruz. Hatırlamak istiyoruz kurbanla. Özellikle de Hazreti İbrahim'in mirasını ihya, canlandırma gayemiz var kurbanla. Çünkü Hazreti İbrahim'in kurban olayını hatırlamak bizlere teslimiyeti, bizlere tevhidi hatırlatmaktadır. Sadakati hatırlatmaktadır ve Allah'ın emrine uymasının ne kadar önemli olduğunu hatırlatmaktadır. Üçüncü bir husus kurbanla ilgili amaçladığımız, kurbanın amaçlarından birisi sıratta, sırat köprüsünü geçerken bizim kolay geçmemizi sağlayacak bir binit olmasıdır. Bunu da Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinden biliyoruz. Nitekim Peygamber Efendimiz ne diyor? Bu kurbanlar sizleri, bu kurbanlar

binip de geçmek anlaşılabileceği gibi bizim o samimiyetimiz, bizim o ortaya koymuş olduğumuz kurbanla ilgili ciddiyetimiz bizi geçirecektir. Onu o şekilde de yorumlamak, yani biraz yani zahiri anlamından biraz batını anlamına da yorumlamak da mümkündür. Onun için kurbanlarımızı keserken uygun bir şekilde, en güzel bir şekilde kesme gayreti içerisinde olmalıyız. Bir diğer husus ise kurbanlar, kesilecek olan kurbanlar bizim günahlarımızın affına ve hatalarımızın silinmesine sebep olacaktır, vesile olacaktır. Bundan dolayı bizler kurbanlarımızı güzel bir şekilde kesme gayreti içerisinde olmalıyız. Şimdi bunları söyledikten sonra değerli dinleyiciler, kurban nedir? Yani fıkha göre, İslam fıkhına göre, İslam dinine göre kurban nedir? Kurban bayramı günlerinde, yani bayram günlerinde Zilhicce'nin 10. 11. 12. ve 13. günlerinde, Zilhicce ayının, onun tam zamanı var. İstediğimiz zamanda değil, tam zamanında 10. 11. 12. 13. günü. Bu 13. günü ayrı mesele, onu ayrıca konuşacağız. Çünkü Hanefi mezhebine göre 3 gündür kurbanın kesildiği bayram günleri. 4. günde kesilmez. Yani kurban bayramı günlerinde Allah'a yaklaşmak için, gösteriş yapmak için değil, başka bir amaçla değil veya et yemek için değil, Allah'a yaklaşmak için hedefiyle, ibadet niyetiyle Allah'a yaklaşmayı, Allah'ın rızasını arıyoruz ve ibadet niyetiyle bunu yapıyoruz. Kesilen özel hayvanlara Arapça adıyla udhiye, udhiyenin Türkçesi ise yine Arapça kökenli ama Türkçe'de kabul edilmiş kurbandır. Burada neyi anlıyoruz? Bir, kurban bayramı günlerinde özel bir hayvanı keseceğiz. Onun şartlarını konuşacağız. İki, üçüncüsü Allah rızası için ve ibadet niyetiyle olması gerekiyor. Bu hususlara taşıyan, ibadete kurban ibadeti diyoruz. Bizler bunun şartlarını detaylı bir şekilde konuşmaya gayret edeceğiz. Ancak bir parantez açarak şunu hemen belirtmek istiyorum. Bazı insanlar kurban ibadetini farklı şekillerde yormaya çalışıyorlar. Hayvan hakları vesaireler kapsamında değerlendirerek, bazen de İslam'a karşı bir art niyet güderek, işte İslam'ın veya kurbanın bir vahşet olduğunu vesaire söylüyor. Hayır, kurban bir vahşet değildir. Kurban bir hikmettir. İnsanlık tarihi boyunca, insanlığa ışık olmuş bir hikmettir. Hatta insanları vahşetten kurtaran bir rahmettir. Cenab-ı Allah'ın bir rahmetidir. Kurbana bu gözle bakmamız gerekiyor. Kurbana sadece kan akıtma şeklinde baktığımızda, can alma şeklinde baktığımızda yanlış bir saplantıya düşmüş oluruz. Kurban vahşet değildir, hikmettir. Ezeli bir hikmettir. Ezeli bir hikmetin ortaya çıkışıdır. Aynı zamanda insanlık içinde rahmettir. Kıymetli dinleyiciler, kurbanın anlamı, değeri, fazileti, tanımı, tarifi, ne olduğu vesaire hususları konuştuktan sonra biraz şartları üzerinde duralım dedik. Kurban bir ibadettir ve belirli şartları vardır. Şimdi bunları nokta nokta ele almaya çalışacağız. Tabii zamanımız yettiğince her birisi üzerine detaylı bir şekilde duramayız. Daha detaylı bilgi isteyenler gerek hocalarımıza gerekse farklı dini kaynaklara başvurarak bunları öğrenebilirler. Çünkü bazı konularda teferruat var, detaylar var, farklı görüşler var. Bir de şunu da hemen belirtmek isterim. Biz kurban konusunu ele alırken Hanefi mezhebine göre, yani bizler Bulgaristan'daki Müslümanlar İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin mezhebine
göre

amel eden kişileriz. Amel ediyoruz. Onun için kurban konusunu ele alırken de Hanefi mezhebi esasına dayanarak ele almaya gayret ediyoruz. Bazen Hanefi mezhebi içerisinde de farklı görüşler var. Yeri geldiğinde belki onlara da değinirim. Ama işte bazen İmam-ı Azam Ebu Hanife farklı bir görüşte oluyor. Öğrencilerinden birisi veya ikisi farklı görüşte olabiliyor. Ama İslam alimleri bunları da değerlendirerek işte müftabih dediğimiz, yani fetvaya tercih, fetva etme konusunda tercih edilen, amel etme konusunda, fetva verme konusunda tercih edilen görüş olarak ortaya çıkıyor. Daha kabul edilmiş bir görüş olarak ortaya çıkıyor. Genellikle buna göre şartları söylemeye çalışıyoruz. Onun için bazen ya böyle de olurmuş, bazen olabiliyor. Ama bizim burada ortaya koyduğumuz Hanefi mezhebine göre ve özellikle de müftabih dediğimiz fetvaya esas teşkil eden görüşü, yani Müslümanların genellikle uyguladıkları görüş, Hanefilerin görüşünü esas alarak burada sistematize etmeye çalışacağız. Şimdi öncelikle kurban mükellefiyeti, yani kurban bir mükellefiyettir, bir sorumluluktur, bir yükümlülüktür. Bunun yükümlülük olabilmesi için, yani mükellefiyet olabilmesi için bir takım şartları vardır. Önce bir ilk şartı sebeptir. Yani mükellefiyetin sebebi nedir? Vakittir. Bu ne anlama gelir? Kurban ibadeti belirli vakitte yapılır. Ne zaman yapılır? Kurban bayramı günlerinde yapılır. Ve bu da şu anlama gelir. Her kurban bayramı geldiğinde kurban kesilmesi gerekir. Yani sebebi budur. Yani tekrarlanan bir ibadettir. Mesela bazı ibadetler, işte hac ibadeti ömürde bir defa yapılır. Ama kurban ibadeti her sene kurban günleri geldiğinde yapılır. Yani sebebi vakittir. İkinci nokta, önemli nokta, rüknü. Olmazsa olmazı diyebiliriz. Olmazsa olmazı, rüknü, esas direği kurbanın kan akıtmaktır. Yani kurban kesilecek, kan akacak. Kan akıtmadan kurban olmaz. Hazreti Adem'in oğlu Kabil'in kurbanı niye kabul edilmedi? Kan akıtılmadı. Bugün de bazı insanlar diyorlar ki ya biz işte kurban kesmesek, bu çok işte vahşi bir uygulama vesaire. Biz işte kurbanın parasını sadaka olarak versek, fakir bunu istediği şekilde ihtiyacına göre, belki fakirin çok da önemli değildir et ihtiyacı, ondan daha önemli bir ihtiyacı vardır. Hatta bazen duygusal bir takım şeyler ortaya konuluyor. İşte o hasta, işte tedavi olmaya ihtiyacı var. O ayrı şey. O nereye bir şey yapacaksak, yani duyarlı göstermek istiyorsak sadaka verelim. Kurban ancak ve ancak kan akıtılmak suretiyle gerçekleşir. Bu ibadetin rüknü budur. Kan akıtılmadığı sürece kurban olmaz. Kurban olması için kan akıtılacak. Üçüncü husus ise kurbanın hükmü ve delili. Hanefi mezhebine göre değerli dinleyiciler, kurban kesmek vaciptir. Kurban kesmek vaciptir. Bunun delili de Kur'an-ı Kerim'deki hepimizin bildiği İnna Atayna suresindeki, yani Kevser suresindeki Fesalli li rabbike venhar. Rabbin için namaz kıl. Orada kurban bayramı namazı ile ilgili yorum yapılıyor. Venhar. Kurban kes. Boğazla. Hayvanı boğazla. Bu hükmünü de Hanefi mezhebine göre vaciptir. Farklı mezheplerde farklı görüşler vardır. Ama Hanefi mezhebine göre kurban kesmek, belli şartları taşıyanlar için artık, kurban kesmek vaciptir. Vacip ne demektir? Muhakkak yerine getirilmesi gereken bir sorumluluktur. Yerine getirildiğinde sevap kazanılır. Yerine getirilmezse günah işlenmiş olur. Cezası vardır. Dolayısıyla kurbanı bu şekilde görmemiz gerekiyor. Ayrıca kurban kesimiyle ilgili kurbanın hükmün vaciptir dedik. Delili

ayeti kerimedir ama Peygamber Efendimiz de ayrıca bizleri hadisleriyle bu ibadetin önemini anlatmıştır. Kurbanlarınızı büyük kesin, şüphesiz onlar sıratta sizin binekleriniz olacaktır diyerek bizleri kurban kesmeye teşvik etmiş. Ayrıca başka bir hadisi şerifinde ise ciddi bir uyarıda bulunmuştur. Hali vakti yerinde olup da, yani şartlarını taşıyıp da kurban kesmeyen bizim mescitlerimize yaklaşmasın, bizim camilerimize gelmesin diyor Peygamber Efendimiz. Bu da ne kadar önemli bir ibadet olduğunu, işte Hanefi mezhebinin buna bundan dolayı kurbana vacip hükmünü verdiğini biz anlıyoruz. Ayrıca kurbanın hükmü deliliyle ilgili bir de Müslümanların da icması var. Müslüman alimlerin icması var. Hicri 2. asırdan itibaren icma, günümüze kadar icma söz konusu. Yani bütün İslam alimleri kurbanın kesilmesi ile ilgili, kurban kesimi ile ilgili aynı görüştedir. Yani kurban diye bir ibadet var. Ha onun hükmüyle ilgili farklı görüşler olduğunu söyledik. Ama Hanefi mezhebine göre vaciptir. Diğer önemli şartları değerli dinleyiciler, kurban kesmek için kim kurban kime vaciptir kurban? Bu da önemli. Herkes kurban kesmek zorunda mıdır? Hayır. Şu şartları taşıyanlar kurban kesmek zorundadır. Bir, Müslüman olacak. Bu tabii İslam'ın önemli esasıdır. İkincisi, hür olacak. Yani eskiden köleler vardı. Köleler kurban kesmez. Bugün de eğer kölelik uygulaması olursa, yani belirli haklarına kısıtlama getirilirse insanın, o da kurban kesmekle yükümlü olmaz. İkincisi, diğer bir husus, ergenlik hususudur. Buluğ çağına gelme hususudur. Fakat burada Hanefi mezhebi farklı bir görüş ortaya atıyor ve tercih edilen görüş de budur. Şimdi İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre ergenlik çağına gelmesi gerekmiyor bir kişinin. Eğer çocuk zenginse o da kurban kesmekle mükelleftir. Fakat burada farklı bir görüş var. İmam Muhammed ve İmam Züfer ve bunların devamında da önemli Hanefi alimlerinden Serahsi, Mebsut adlı eseri yazan Serahsi, burada çocukların yükümlü olmadıklarını, onun ergenlik çağına gelmekle kurban kesmeye yükümlü olduklarını ifade etmişlerdir. Ama dediğim gibi İmam-ı Azam'ın görüşü burada, çocuk eğer zenginse ama buluğ çağına, ergenlik çağına gelmemişse de zenginlik ve diğer şartları taşıyorsa onun kurban kesmesi gerekir. Akıllı olması, yani deli olan veya işte akli dengesi yerinde olmayan insanın kurban kesme yükümlülüğü yoktur. Diğer önemli husus zengin olmak. İslam'a göre zengin olmak, yani bunun kurban alabilecek, kurban kesebilecek kudrete sahip olmak. Buradaki zenginlik de fitre ile ilgili zenginliktir. Yani nisap miktarında mala sahip olmaktır. Temel ihtiyaçlarını karşılamış, nisap miktarında mala sahip olan insan kurban kesmekle mükelleftir. Ha bunu, bu şartı taşımıyorsa, zengin değil ama kurban yine kesmek istiyorsa insan kesebilir. Sevabını da alır ama vacip değildir kendisine. Vacip hükmü yoktur. Diğer önemli bir husus kurban ibadetinde, bugün de hala tartışılan bir, özellikle günümüz şartlarında tartışılan bir husus, ikamet şartı. Yani yolcu olan, İslam'a göre de biliyorsunuz 3 güne kadar süren yolculuk, 3 gün mesafedeki yolculuk, yani 90 kilometreden sonra yola çık, 90 kilometreden uzun bir yolculuğa çıktığınızda ve bu yolculuk esnasında sizin kurban kesmeniz gerekmiyor. Seferi sayılıyorsunuz. 15 günden az orada kalıyorsanız o zaman seferi sayılıyorsunuz ve bundan dolayı da kurban kesmeniz gerekmiyor. Şimdi günümüzde bazıları diyorlar ki ya işte ben mesela kurban

bayramı gününde tatile gidiyorum. Dolayısıyla kurban kesmeye... Doğru yani böyle bir şey var. Seferisiniz. Bu Cenab-ı Allah'ın bizlere sunmuş olduğu bir kolaylıktır. Çünkü kurban kesmenin kendine göre bir takım zorlukları var. Arayacaksın, bulacaksın, şey edeceksin. Buna rağmen ben seferi de olsam kurbanımı keserim derseniz kesebilirsiniz. Bunda hiçbir sakınca yok. Ama seferi olan yani mukim olmayan insanlara vacip değildir. Bir de önemli bir hususta değerli dinleyiciler, kurbanın vaktidir. Kurban kesmenin vaktidir. Onun vakti de dediğimiz gibi bayramın ilk 3 günüdür. İmsak vaktinden itibaren kurban kesilebilir. Hani bunu özellikle belirtiyorum. İlla kurban bayramının namazının kılınması şart değil. Kurban namaz kılınmadıysa da imsak vaktinden itibaren o gün imsak vaktinden itibaren kurban kesilebilir. Ne zamana kadar? Üçüncü günü güneş batıncaya kadar. Güneş batıncaya kadar Hanefi mezhebine göre kurbanlarımızı kesebiliriz. Kıymetli dinleyiciler, Kurban Bayramı yaklaşırken kurban ibadetini ve şartlarını konuşmaya devam ediyoruz. Birkaç hususu daha sizlerle paylaşarak bugünkü programımızda inşallah noktalayacağız. Şimdi kurbanın şartları dedik. Kurbanın vücub şartları dedik daha doğrusu. Mükellefle ilgili şartları konuştuk. Mükellefiyetle ilgili şartları konuştuk. Hususları konuştuk. Bir de kurban kesmekten söz ettik ya, işte kan akıtmaktan. Bu kurban kesimi nasıl olacak? Bu son derece önemli. Çünkü kurbanın kanının akıtılması, bu da kesimle ilgili bir husus, rükün olduğunu belirttik. Dolayısıyla kurban kesimi nasıl olacak? Bir kere Allah'ın adı anılması gerekiyor. Allah'ın adının anılması gerekiyor kurban keserken. En azından Bismillah, ama Bismillahi Allahu Ekber denmesi gerekiyor. Kurban olabilmesi için. Tabii bunun duası var. Bunlar artık biz burada minimum şartları söylüyoruz. Yani olmazsa olmazları söylüyoruz. Ha bunu daha güzel yapmanın yolları da tabii artık kurbanın sünnetleri, müstehapları, adabı bunlara riayet ederek yaptığımızda kurbanımız çok daha güzel olur. Ama en azından besmele çekmemiz gerekiyor. Allah'ın adını anmamız gerekiyor. Bismillahi Allahu Ekber dememiz gerekiyor. İkincisi, önemli husus, kesim nasıl olacak? Bu Hanefi mezhebine göre kurbanın kesilmesi 4 şeyin kesilmesiyle oluyor. Bir, nefes borusu. İkincisi, yemek borusu. Üçüncüsü, sağ damarı. Dördüncüsü, sol damarı. Bunlara şah damarı diyoruz. Şimdi bunların hepsinin birlikte kesilmesi şart değil. Burada farklı mezhep içerisinde farklı görüşler var. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre üçünün kesilmesi gerekiyor. Üçünün kesilmesi gerekiyor. Ancak genellikle kabul edilen görüş Hanefi mezhebi içerisinde ikisinin kesilmesiyle yani en azından nefes borusunun kesilmesi gerekiyor. Yani müftabih dediğimiz en azından nefes borusunun bir de bir damarın kesilmesi gerekiyor. Ha üçünü birden kesebilirsek, dördünü birden kesebilirsek daha güzel. Ama en az olmazsa olmaz nefes borusuyla şah damarlarından birisinin kesilmesi gerekiyor. Bu olmazsa olmazlardan birisi. Bunu yaptıktan sonra değerli dinleyiciler kurban kesilmiş oluyor. Kanı güzel bir şekilde akıtılmış oluyor. Bir de kurbanı kim kesecek? Bunun da önemi var. Bir kere Müslüman kesmesi gerekiyor. Müslüman kurbanı kesmesi gerekiyor. İkincisi deli, sarhoş yani akli dengesi yerinde olmayan birisinin kesmemesi gerekiyor. Ama ne yaptığını bilen fakat ergenlik çağına gelmemiş çocuklar kurban kesebilir. Ama bunu yapan pek yoktur herhalde. Fakat yeri

0: verdiğinde zorluk zaruret zamanında bu da yapılabilir. En azından bunu da bilmemizde fayda var. Olabildiğince kurbanı kesen kişilerin namazlarını kılan insanlar olmasında fayda var. Bunu bazı mezhepler, Hanefi mezhebinde böyle bir şart yok ama bazı mezhepler bunu önemsiyor, şart olarak kabul ediyorlar. Bu da önemli bir husus. Diğer bir nokta ise değerli dinleyiciler, son olarak üzerinde durmak istediğim ama kısaca bunu söyleyeceğim. Sıhhat şartları. Yani kurbanın yerine gelebilmesi için, kurbanın sahih olması için, yani diğer şartları yerine getirdik ama sağlıklı bir kurban olabilmesi için, kurbanın gerçekleşmesi için bir de kurban niyetiyle kesilmesi gerekiyor. Özellikle ortaklıklar yapılıyor biliyorsunuz. Hayvanlar, işte büyük hayvanlar 7 kişi için kesilebiliyor. Orada herkesin kurban niyetiyle kesmesi gerekiyor. Birisi sadece et için kesiyorsa o kurban olmaz. Ha, birisi adak kurbanı, birisi hakika kurbanı, birisi şükür kurbanı, birisi başka kurban olabilir ama hepsinin maksadı kurban olması gerekiyor. Vaktinde kesilmesi gerekiyor. Vaktinde kesilmezse kurban olmuyor. Bunu da söyledik. Ne zaman olduğunu vaktinde. Bir de kurbanlıkla ilgili şartların da yerine gelmesi gerekiyor. Mesela küçük baş hayvanların 1 yaşında olması gerekiyor. Ha, 1 yaşından küçük de olabilir, yeter ki büyük göstersin. Şimdi bakıyorum son zamanlarda kurban mevsimi de farklı erkene geldiğinden dolayı bazı kişiler küçücük kurbanlar kesiyorlar. O eğer 6 aylık olmadıysa ya da 6 aylıktır ama ufacık bir hayvancık, o kurban olmaz. Yani sadece 6 ay olması yeterli olmuyor. Büyük gösterip de 6 aylık olursa ancak kurban olabilir. Onun için olabildiğince 1 yaşında olmasına gayret etmemiz gerekiyor. Büyükbaş hayvanlarda, deve kastetmiyorum, inek, öküz vesaire, sığır, onların da 2 yaşında muhakkak olması gerekiyor. Bir de değerli dinleyiciler, bir takım kusurlar var. Kurbanın kurban olmasını engelleyen o kusurlardan da uzak olması gerekiyor. İşte gözü kör olmaması gerekiyor, kulağı kopuk olmaması gerekiyor. Kusur, kesilecek yere kadar varamayacak gücü, takati yoksa kesilmemesi gerekiyor vesaire. Bunlarla ilgili de detaylı bilgiler fıkıh kitaplarımızdan veya farklı kaynaklardan elde edilebilir. Bugünlük bu kadar değerli dinleyiciler. Kurbanlarımızın güzel olması için gayret edelim. Kurbanlarımızı samimiyetle ve güzel bir niyetle kesmeye gayret edelim diyerek sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, görüşmek üzere.
1: Слушахте едночасовото предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио.